cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği

0: defa ordu bu kadar donanımlıydı ama bir sarsıntı yaşamışlardı. İnen bir sarsıntı yaşamışlardı. İnen ayeti kerime de şöyle diyordu. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Müslümanların cesaretlenmesi ve peygamberimizin etrafında toplanması sayesinde düşmana karşı taarruza geçilmişti. Savaş o kadar çetindi ki hanımlar bile savaşmak durumunda kalmıştı. Bunlardan biri Hazreti Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, diğeri de Uhud'da kahramanca çarpışan Ümmü Ümare Nesibe Hatun.
1: Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz!
2: Nesibe! Arkana dikkat et! Geldim! Al bakalım Allah'ın düşmanı! Sağ ol Ümmü Süleym. Ama dikkatli ol, gebesin sen.
3: Canımızı düşünecek zaman mı Nesibe? Baksana, ne kadar az adam kaldı peygamberimizin civarında. Bu kafirlere izin mi vereceğiz?
2: Haklısın. Ama yine de sen dikkat et. Abbas'ın sesini duyanlar Resulullah'ın etrafında toplanıyor. İnsanlar ne olduğunu anlayamadı. Bak, taarruza geçtiler bile.
3: Ya peygamberimize bir şey olsaydı? Onun önünden nasıl kaçarlar? Bir de bağlılık yemini ettiler. Allah Resulüne onları cezalandırması gerektiğini söyledim. Şu kafirleri nasıl gebertiyorsa savaştan firar edenleri de öyle öldürsün. Bunu hak ettiler.
2: O ne dedi peki?
3: Kabul etmedi tabii. Allah bana yeter ve onun affı çok geniştir dedi.
2: Hiç şaşırmadım. Gel şu tarafa gidelim. Eşin de oğlum da orada.
3: Peki
2: sen de biraz sakin ol, tamam mı? Hadi.
0: Savaşın ilerleyen dakikalarında Ümmü Süleym'le tekrar karşılaşan peygamberimiz onun bu kahraman halini beğenmiş ve gülümseyerek "Ey Ümmü Süleym, şüphesiz Allah kafi geldi ve en iyisini yaptı" dedi. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Allah Resulü yerde yatan bir kadın gördü. Etrafındakilere "Bu kim?" diye sordu.
4: Halid bin Velid'in öldürdüğü kadın ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Halid'i bul ve ona de ki Resulullah sana kadın, çocuk ve köleleri öldürmeyi kesinlikle yasakladı.
4: Ey Allah'ın Resulü, onlar müşriklerin çocukları değil midir?
0: Efendimiz onun bu sorusuna her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu ya Hristiyanlaştırır ya da Yahudileştirir diye cevap verdi. Savaş kısa sürede seyir değiştirdi. İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Bu savaşta 6.000 esirin yanı sıra 24.000 deve, 40.000'den fazla koyun ve bol miktarda gümüş Müslümanların eline ganimet olarak geçti. Resulullah bütün bu ganimetlerin Mekke'nin kuzeydoğusunda bulunan Cirane mevkiinde toplanmasını emretti. Esirler arasında peygamberimizin süt kardeşi Şeyma da bulunuyordu.
4: Ya Resulallah, esirler arasında bir kadın var. Sizin süt kardeşiniz olduğunu iddia ediyorum.
0: Peygamberimizin isteği üzerine kadın içeri alındı.
5: Ya Muhammed, ben senin süt kardeşinim.
0: Aradan 56 yıl geçmiş ama hiç görüşmemişlerdi. Şeyma Hatun geçmişteki hatıralarından bahsedip gerçekten süt kardeşi olduklarını kanıtlayınca Allah Resulü onu hatırladı ve hırkasını yere sererek Şeyma'yı üzerine oturttu. Sonra isterse yanında kalabileceğini veya kabilesine dönebileceğini ona bildirdi. Şeyma kabilesine dönmeyi tercih edince peygamberimiz ona pek çok hediye vererek onu kabilesine gönderdi. Peygamber

0: Temiz, Hevazin kabilesinden kalan kimselerin yeni bir ordu kurduğunu duyunca Ebu Amir el-Eş'ari komutasında bir Müslüman birliğini Evtas'a gönderdi. Bu birlik Evtas'a giderek Hevazin ordusunu bozguna uğrattı. Ama Ebu Amir şehit oldu. Ölmeden önce kuzeni Ebu Musa el-Eş'ariye şöyle dedi.
1: Ey kardeşimin oğlu, peygamberimize benden selam söyle. Benim için Allah'tan bağışlanma dilesin.
0: Savaş bittikten sonra Ebu Musa Resulullah'a geldi. Ebu Amir'in son sözlerini ve şehit oluşunu ona aktardı. Efendimiz de bir kap istedi, abdest aldı ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Ya Rabbi, Ebu Amir'e mağfiret et, onu bağışla. Ya Rabbi, onu cennette ümmetimin en üstünlerinden eyle. Evtas gazvesi denilen bu savaşta, Huneyn savaşına oranla daha fazla esir alınmış, burada elde edilen bütün ganimetlerde, ganimetlerin toplanma merkezi olan Cirane'ye gönderilmişti. Şimdi sıra Taif'e sığınmıştı.

elde edilen bütün ganimetler de ganimetlerin toplanma merkezi olan Cirane'ye gönderilmişti. Şimdi sıra Taif'e sığınan Hevazinlilere ve onlarla ittifasına inanmaları ümidiyle Taif'e inanmaları ümidiyle

0: Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
1: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
2: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
0: Taşlayın şu günahkarı.
3: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
4: Vurun hadi. Durmayın.
5: Yapmayın.
4: Vurun, atın.
5: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah, arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah, başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Azla yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
2: Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi. Melek ona isterse Taif halkını helak edeceğini söylemişti. O ise şöyle cevap vermişti. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Şimdi Taif için peygamber duasının makbul olduğunu görme vaktiydi. Hevazinlilerin buraya kaçması savaşı bu noktaya getirmişti. Taif kalesi en muhkem kaleydi ve buranın fethedilmesi hiç de kolay değildi. Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Ashab-ı kiram aralarında durumu müzakere ediyordu.
6: Hayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
7: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
0: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
6: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir. Sur içlerinden gelen oklar ve kızgın çiviler zayiata sebep oluyor. Başka yöntemler de geliştirmeliyiz.
7: Haklısın. Bazı askerler, ey Allah'ın Resulü, Sakif'in okları bizi yaktı. Onlar için beddua et demeye başladılar.
6: Beddua etti mi? Ettiyse işleri biter.
7: Etmedi tabii ki. Allah'ım, Sakif kabilesine hidayet et diyerek onlara dua etti.
6: Allah yardımcımız olsun o zaman.
8: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
6: Neden?
7: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh. وأوله وآخرة وعلانيته وسرة.
3: اللهم günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi.

birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
3: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
2: Allah Resulüne İnsanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda, o kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir buyurmuştur. Ashab, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz deyince, Allah Resulü, mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur buyurmuştur.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.

0: له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.
1: Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.
0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına: gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek: senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice

İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
2: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجأ بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: حضرت Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: أنس بن مالين رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.

Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri Peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar.

Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan, esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktür.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.
1: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ
0: Ebu Cürey, Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam sana selam olsun, ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyke selam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu.
1: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise

Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür buyurdu. Sad'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sad'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sad'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok, Allah sizi affetsin, o merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةِ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.
0: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler, kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin, kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, "Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır."

0: ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعنها رضي الله عنها قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
4: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
3: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت.
4: حذيفة وأبو ذر'den radiyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.
3: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
4: حضرت حفصة'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
3: وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
4: قيس بن أبو حازم anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır" der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise "Her halükarda Allah'a hamdolsun" derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد تائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: طلحة بن عبيد الله radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor: biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: ثوبان'dan رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, isteyeceği şeyi söyler.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik, Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak, "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti: "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen, dilediğin kadarı sana verilir." Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. 3. günde sorusuna aynı cevabı verince, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sümame'yi salıverin." Sümame serbest bırakılınca, hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi: "Eşhedü en la ilahe

0: إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin? Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: "Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün?" Sümame, "Hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir" şeklinde cevap verdi.
1: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman, Hükümdar Peygamberler. 2. Bölüm. Takvimler milattan önce 10. yüzyılı gösterirken Allah Teala Hazreti Davud'a göz aydınlığı olacak bir evlat bahşetmiş, o da evladına doğru, dürüst, kusursuz manalarına gelen Selim'in eş anlamlısı Süleyman ismini koymuştu. Kur'an-ı Kerim'de o ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi ifadeleriyle övülen Hazreti Süleyman'ın aynı zamanda Allah katında yüksek bir makama ve güzel bir geleceğe sahip olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra o, dünyada da pek az kişiye nasip olan çeşitli nimetlerle ilahi iltifata mazhar olmuştur. Kendisine ilim verilen, kuş dili öğretilen, karıncaların dilinden anlayan, rüzgara ve cinlere hükmedebilen ve her şeyden nasip verilmiş bir peygamberdi. Babası Hazreti Davud hakkında olduğu gibi Hazreti Süleyman'a ilişkinde Yahudi edebiyatında çok çeşitli bilgiler yer almaktadır. Kur'an ve sahih hadislerde onun hakkında detaylı malumat yer almamakla birlikte özellikle onun yargıya konu olmuş bazı meselelere getirdiği çözümler ayet ve hadislerde yer almaktadır. Nitekim bir defasında anlaşmazlığa düşen iki kişi Hazreti Davud'la oğlu Hazreti Süleyman'ın huzuruna gelmişlerdi. Kur'an'da Davud'la Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Ayetleriyle hatırlatılan bu olaya göre şikayetçilerden birinin koyun sürüsü diğerinin tarlasına geceleyin girmiş ve zarar vermişti. Davud aleyhisselam kendi içtihadıyla koyunların değerini zarara denk görmüş, bu nedenle de koyunların tarla sahibine verilmesine karar vermişti. Ancak Hazreti Süleyman tarlanın koyun sahibine, koyunların da tarla sahibine verilmesinin daha uygun olacağına hükmetmişti. Böylece koyun sahibi tarlayı zarardan önceki haline getirinceye kadar tarla sahibi koyunların yününden, sütünden ve kuzularından yararlanabilecek, tarla sahibinin zararı karşılanınca tarla ve koyunlar sahiplerine iade edilecekti. Bu düşüncesini babasına söyleyince oğlu Süleyman'ın hükmü babasının çok hoşuna gitmiş ve kararını buna göre vermişti. Daha küçük yaşta olaylara hakimiyetiyle dikkat çeken Süleyman aleyhisselam, bir keresinde de çocuklarından birini kurda kaptıran iki kadının aynı çocuk üzerinde annelik iddia etmesiyle karşılaştığında, "Bana bir bıçak getirin de onu sizin aranızda paylaştırayım," diyerek kadınların tepkisini ölçmüş ve kadınlardan birinin feryat ederek "Çocuk onundur, aman yeter ki ona zarar vermeyin," demesine şahit olunca da babası Hazreti Davud'un aksine bir hüküm vererek gerçek annenin çocuğun kılına dahi zarar gelmemesini isteyen diğer kadının olduğuna hükmederek onun verdiği hükmü değiştirmesine sebep olmuştur.

Babası Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'a Kudüs'te inşa etmek için hazırlıklara başladığı fakat tamamlayamadığı mabedin inşasını bitirmesini vasiyet etmişti. Süleyman Aleyhisselam babasının vasiyetine uyarak Kudüs'te önce Beytül Makdis'i ardından da muhteşem bir saray inşa ettirmiştir. Mescidin yapımı bitince hem babasının vasiyetini yerine getirmenin hem de Allah'ın evi olma özelliğine sahip bir mabet inşa etmenin huzuruyla Allah'a şükretmiş ve şöyle demiştir. Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin. Peygamber Efendimiz de Hazreti Süleyman'ın üç şey dileği olduğunu söyleyerek şunları anlatmıştır. Davudoğlu Süleyman Aleyhisselam, Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi, bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti. Başka bir rivayette yer alan ayrıntıya göre Resulullah'ın, Süleyman'ın ilk iki dileği gerçekleşmiştir, üçüncüsünün de kendisine verilmiş olmasını umarım dediği nakledilmektedir. Hazreti Süleyman, kendi yaşadığı dönemde öylesine bir hakimiyet kurmuştu ki, görenlerin buna hayran kalmaması mümkün değildi. Onun cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusuyla kurduğu hakimiyet, tarihte hiç kimseye nasip olmamıştı. Hazreti Süleyman'ın sarayı döneminin en ileri tekniği kullanılarak inşa edilmiş ve göz alıcı sanat eserleri benzersiz bir estetik anlayışıyla yerleştirilmişti. Saray görenlerde büyük bir hayranlık uyandırıyordu. Hazreti Süleyman'ın sahip olduğu hükümranlığın ihtişamına karşı hayranlığını en derinden yaşayanlardan biri de onunla aynı dönemde yaşayan bir kavmin yöneticisi olan Sebe Melikesi Belkıs idi. Hazreti Süleyman, Sebe Melikesi Belkıs'ın varlığını ordusu içinde yer alan Hütüt isimli bir kuşun kendisine haber getirmesi sayesinde öğrenmişti. Derken uzun zaman geçmeden Hütüt geldi ve dedi ki, senin öğrenemediğin bir şeyi ben öğrendim ve sana Sebe'den kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki kendisine her şeyden verilmiş ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde ederlerken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş, böylece onları doğru yoldan alıkoymuş. Bundan dolayı hidayet bulmuyorlar. Bu haberin üzerine Hazreti Süleyman, güneşe secde eden Sebe halkını imana davet etmek için onlara Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde başlayan bir mektup göndermiş ve tüm kavmini kendisine teslim olmaya çağırmıştı. Mektubunda Belkıs'a şöyle sesleniyordu. Bana baş kaldırmayın ve teslimiyet gösterin ve bana gelin. Sebe Melikesi Belkıs, tüm hükümdarlığını kendisine katmasını isteyen Hazreti Süleyman'ın mektubu karşısında çok şaşırmıştı. Durumu çevresindeki ileri gelen kimselerle istişare eden Belkıs, memleketin savaş sebebiyle harap olmasını engellemek amacıyla yükler dolusu hediyeler gönderme ve elçilerin ne haber getireceğine bakma yolunu seçmişti. Ne var ki Allah'ın rızasını ve rahmetini hiçbir zaman maddi bir menfaate tercih etmeyen tüm peygamberler gibi Hazreti Süleyman da Sebe Melikesi Belkıs'ın hediyelerini geri çevirmiş ve elçileri vasıtasıyla ona ne kadar kararlı, onurlu ve Allah'a bağlı olduğunu gösteren şöyle bir haber göndermişti. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Hazreti Süleyman, Sebe Melikesi Belkıs'a gönderdiği ve Allah'ın adıyla başlayan mektubunda, gücünün Yüce Rabbinden geldiğini ve karşı koyamayacakları bir kuvvete sahip olduğunu hissettirmişti. Vezirlerine danışan Sebe Melikesi, Hazreti Süleyman'ın yanına gitmeye karar vermiş, onun sarayına gittiğinde
o güne kadar hiç görmediği büyük bir mülk ve zenginlikle karşılaşmıştı. Camdan olan köşk zemini öylesine gerçekti ki, saraya girdiğinde zemini su zannedip ıslanmaması için eteklerini toplayarak yürümesi gerektiğini düşünmüş ve eteğini çekerek sudan sakınmaya çalışmıştı. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam, "Gerçekte bu saydam camdan yapılmış bir köşk zemindir." deyince Belkıs şöyle cevap vermişti. "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." Sarayın güzelliği ve ihtişamı Hazreti Süleyman'ın sahip olduğu gücü ve zenginliği yansıtıyordu. Belkıs'ın hayranlığı bununla da kalmamış, kendi sultanlık tahtını Süleyman'ın sarayında görünce daha da şaşırmıştı. "Nasıl olur da kendi sarayımda bıraktığım taht burada olabilir?" düşüncesi içini kemirmekteydi. Hayranlık şaşkınlığa dönüşmüştü. Hazreti Süleyman yardımcılarına Belkıs daha kendi yanına gelmeden evvel, "Ey ulular, hanginiz melikenin tahtını bana getirebilir?" diye sormuş. Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse, gözünü açıp kapamadan "ben onu sana getiririm" diye cevap vermiş ve Süleyman kraliçenin tahtını bir anda yanı başında görmüştü.

Hazreti Süleyman Rabbine tam bir teslimiyetle bağlıydı. Kendisine nimet olarak bahşedilen ve Rabbini anmak için istediği bu büyük zenginliği yine yalnızca Allah'ı razı etmek ve insanların kalbini Allah katındaki tek din olan İslam'a ısındırmak için kullanmış, Rabbinin verdiği nimetlere şükrünü hiç eksik etmemişti. Hazreti Süleyman Rabbine kavuşurken de insanlara mesaj vermişti. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın can emanetini Rabbine teslim etmesine rağmen bu durumu anlayamayan cinlerin günlerce başlarında Hazreti Süleyman varmışçasına çalıştıklarının anlatılması, geleceği bildiklerine inanılan cinlerin aslında böyle bir özelliğinin olmadığı gerçeğini açıkça ortaya koyuyordu. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman, hükümdarlığın, zenginliğin ve sahip olunan her türlü değerin Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için kullanılması gereken birer nimet olduğunu yaşantılarıyla ortaya koymuşlar, insana verilen nimetlerin Allah Teala'ya yaklaşmak için birer vesile olarak kabul edilmesinin en güzel örneğini yaşantılarıyla göstermişlerdir. Dünyada pek kimseye nasip olmayan şan, şöhret ve yüksek makama sahip olmalarına rağmen onlar Allah'ın sevgisini kazanmayı amaçlamışlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Davud peygamberin şöyle dua ettiğini söylemektedir. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.''

Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır, ayetinin izahıdır, buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

Rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: أتيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı," buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, "Ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem," buyurdu.

0: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim, ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki, karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
1: Bir gün sahabilerden Miktat bin Esved ile iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kulleh.
0: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
3: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahvel sürmesi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.''

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: صحابي صخر بن وداعة الغامدي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

Urve bin Mesud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin. Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.
1: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
2: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size İki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamd olsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
0: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
1: Ebul Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki: 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.
0: An Abi Hurayra radıyallahu anhu قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa, ben oruçluyum desin.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
2: Peygamber Efendimiz, kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi o konuda Allah'ın rızasını ararsa Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse Allah onu o insanların insafına terk eder.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.
0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki: büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki: sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut, dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız, dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi, buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن عمر'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: أبو أمامة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

0: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Ahde vefa. Dilimizde bir şeyi yapmaya söz verdiği halde sözünde durmamak, ahde vefasızlık sözüyle ifade edilir. Güvenilirliğin önemli bir parçası olan ahde vefa, kişinin toplum nazarındaki güvenini de artıracağı için büyük önem taşır. Bu nedenle müminin verdiği sözleri tutması, gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü vaatlerde bulunmaması gerekir. Allah Teala müminleri verdikleri sözleri tutmakla yükümlü kıldığını birçok ayette bildirmiştir. Mesela, ahde vefa gösterin, çünkü ahit bir sorumluluktur. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyük bir suç teşkil etmektedir. Ayetleriyle bu durum çok açık bir biçimde hükme bağlanmıştır. Ahde vefa göstermemek bir çeşit sorumsuzluk örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, sorumsuz fertler, diğer sorumsuz fertlerin sorumsuzlukları karşısında hatalarını ağır bedellerle ödemek durumunda kalırlar. Ahde vefa göstermeyenler, ticaret hayatında da güvensizlikle damgalanır ve itibarlarını kaybederler. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ahde vefa göstermeyenlerin kıyamet gününde vefasızlıkları sebebiyle damgalanacağını şöyle haber verir. Kıyamet günü Allah, öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman, her vefasız için onu tanıtan bir bayrak dikilir ve bu falan oğlu filanın vefasızlığıdır denilir. Temelde güvene dayalı olarak kurulan şirketler, ortaklardan birinin şirketteki sözleşmelere uymaması sebebiyle ortaklığın yürümesi ve gelişmesine zarar getireceğini Peygamber Efendimiz bir kutsi hadiste şöyle haber vermektedir. Allah Teala buyurdu ki, biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Bu hadiste sevgili Peygamberimiz, şirketlerin ortaklıkların devam edebilmesi ve karlı olabilmesi için birinci şart olarak ortakların birbirlerine karşı dürüst olmalarına, sözleşmelerine riayet etmelerine dikkat çekmektedir. Bunu Allah Teala'nın da şirkete bir ortak olarak katılması sözüyle ifade buyurmakla, şirketin Allah'ın koruması altında olacağına, onu bereketli kılacağına, muamelelerinde hayır ve rızık vereceğine işaret etmektedir. Allah'ın aralarından çekilmesi de ilahi kontrolün onlardan uzaklaşmasıyla bereketin yok olması anlamına gelir ki bu da şirketin başarısızlığı demektir. Mümin, kendine gösterilen güveni boşa çıkarmamalı, verdiği sözleri yerine getirmede titiz davranmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de kendi hayatında bu güven duygusunu oluşturmuş ve inanan topluluğun verdikleri sözleri yerine getirmelerini öğütlemiştir. Abdullah bin Ebil Hamsa şöyle bir olay anlatır. Allah Resulü henüz peygamber olmadan önce kendisinden bir şey satın almıştım. O alışverişten ona bir miktar borcum kalmıştı. Ben o kalanı kendisine sözleşme yerinde vermeyi vaat ettim. Ama bunu unuttum. 3 gün geçtikten sonra hatırladım. Geldiğimde o hala sözleştiğimiz yerdeydi. Ardından, ''Ey genç, bana meşakkat verdin. 3 gündür burada seni bekliyorum.'' buyurdular. Ahde vefa konusunda çarpıcı bir örnek niteliğindeki bu olayda, buluşmak üzere anlaşılan yere zamanında gelip 3 gün beklemek, her konudaki örnekliğiyle inananlar için rehber olan Resul-i Ekrem Efendimizin vaadine bağlılığının ve uyarısındaki nezaketin tezahüründen başka bir şey değildir. Ölçüde ve tartıda dürüstlük. Bir toplumda sosyal adaletin sağlanabilmesi ve karşılıklı hakların korunabilmesi için her şeyden önce ölçü ve tartının doğru ve düzgün olması gerekir. Bunu temin etmek için 2 şart vardır. Biri bizzat ölçeyi tam yapmak, yanlış veya bozuk alet kullanmamaktır. İkincisi de tam ve doğru tartmaktır. Ölçü ve tartının doğru olması bir hak ve adalet anlayışı, din ve vicdan meselesidir. Vicdanlardan hak ve adalet fikri kaldırıldığında, doğru aletle yanlış

0: ölçü yapılması kaçınılmazdır. İnsanlar ölçü ve tartıda dürüstlükten yoksun oldukları sürece fazla alıp eksik vermekten kurtulmaları mümkün değildir. Bunun mümkün olabilmesi için önce vicdanları ıslah etmek, sonra da ölçü ve tartı aletlerini düzeltmek gerekir. Bu da vicdanlara Allah korkusu ve ahiret inancını yerleştirmekle olur. Ölçü ve tartıda hile yapmak büyük günahlar arasında sayılır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de eski milletleri helak eden musibetlerden biri olarak ölçü ve tartıda yapılan hile gösterilir. Örneğin Hazreti Şuayb'ın kavmi bu zaafından dolayı uyarılmış, yola gelmeyince helak edilmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de aldatma, münafıklara yakışan çirkin bir huy olarak belirtilmiştir. Münafıkların en belirgin özellikleri Allah'a inanmadıkları halde inandık diyerek başkalarını aldatmalarıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan münafıklar aslında kendilerini aldatmışlardır. Allah Teala mutlaka onların hile ve aldatmalarını boşa çıkarır. Ayrıca birçok ayette ticaret erbabı bu konuda şöyle uyarılır. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp alırken eksiksiz alırlar. Kendileri onlara ölçerek veya tartarak sattıkları zaman eksik verirler. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Bir şeyi ölçerken tam ölçün, tartarken de doğru teraziyle tartın. Mutaffifin suresi 1-3. ayetler, En'am suresi 152. ayet ve İsra suresi 35. ayetlerden. İnsanlarla olan ilişkilerde dürüst olmak gerekir. Başta alışveriş olmak üzere her konuda başkalarını aldatmak ahlaksızlıktır. Dünyada insanları aldatmak mümkün olsa bile Allah Teala'nın her şeyi kuşatan ilmiyle yapılanları bilmekte olduğu unutulmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz de ölçek ve terazi kullananlara hitap ederken, sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Ölçme ve tartma buyurarak ölçü ve tartı hakkında hassas davranılması gerektiğine işarette bulunmuştur. Alım-satımda tartının önemi açıktır. Göz kararı, kabalama tarzı alım-satımda taraflardan biri aldanabilir. İslam dininde ise aldanmamak ve aldatmamak esastır. Bir malı depodan çıkarırken tartmak, hesabını tutmak, tüketimi tahmine uygun olarak yapmak, vaktinden evvel tüketmemek uygun bir işlem olacaktır. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz, "Yiyeceklerinizi ölçerek alın ki sizin için bereketli kılınsın." buyurmuştur. Bu hadiste ölçü ve tartı konusunda çok dikkatli davranılması, alırken de verirken de ölçümde hassas olunması gereği vurgulanmaktadır. Resul-i Ekrem Efendimiz, yer yer çarşı pazarları denetlerken, karşılaştığı usulsüzlükleri kesin bir dille uyarmıştır ve herhangi bir kimsenin hakkını gasp edecek, başkasını aldatmaya sebep olacak davranışlardan uzak durulmasını öğütlemiştir. Nitekim bir hadisi şeriflerinde iki cihan serveri şöyle buyurmaktadır. Müslüman bir kimsenin bir malda kusur olduğunu bildiği halde müşteriye haber vermeden satması haramdır. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadisi şerife göre Hazreti Peygamber çarşıda bir yiyecek yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkardı. Parmaklarına yaşlık bulaştı. Adama, "Ey satıcı nedir bu?" diye çıkıştı. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, yağmur ıslattı." deyince, "Bu yaşlığı üste getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir." buyurdu. İslam dini bu anlatıda görüldüğü üzere, ölçü ve tartıda hileyi yasaklamakla kalmamış, her çeşit hile kuşkusunu bertaraf edecek bir tedbire de yer vermiştir. Satıcı, satılan malı müşteri lehine tartıda biraz ağır kılacaktır. Bu maksatla Peygamber Efendimiz tartıcıya, "Tart ve terazinin kefesini müşteri lehine ağır kıl," diye emretmiştir. Nitekim günümüzde de kul hakkına duyarlı bir esnaf, teraziyi kullanırken satılan malı müşteri lehine biraz ağırlaştırarak tartması, bu erdemli geleneğin bir yansımasıdır.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي.
2: أبو الدرداء رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama, ne demiştin? Dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin? Diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.

0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
3: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي.
4: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

0: اللون لون دم والريح ريح مسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte, "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım, sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

0: Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
3: Kamu spotu.
4: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
5: Yüce Allah, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeyi ve içmeyi sırf benim için terk eder buyurmaktadır. Ayrıca Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ihtisaben Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur.

0: Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et. Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap. Hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta zat, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdi

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah, sen de mi dediler? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz!
2: İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi.
3: Ayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
4: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
5: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
3: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edecekler.
6: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
3: Neden?
4: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.
0: 145. Bölüm.
2: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz" diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı. Peygamber Efendimiz de söz verdiği gibi hareket ederek onları hürriyetine kavuşturdu. Peygamberimiz ikinci olarak Taif'e sığınan Malik bin Avf'a haber gönderip gelip Müslüman olduğu takdirde kendisine malını ve ailesini teslim edeceğini, bunun yanında 100 deve vereceğini de vaat etti. Bu haber kendisine ulaşır ulaşmaz Malik Allah Resulü ile buluşup Müslüman oldu. Allah Resulü Zilkade ayının başında Huneyn ganimetlerinin toplandığı Cirane mevkiine geldi ve orada 13 gün kalarak ele geçirilen esirleri ve diğer ganimetleri taksim etti. Liderleri Malik bin Avf'un Müslüman olmasından etkilenen Hevazinlilerden bir grup peygamberimizin huzuruna gelip özür beyan ettiler ve bazı isteklerde bulundular.
7: Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun.
8: Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun Hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatırına bağışla. Sen akrabalık haklarını göster.

0: benzetirsin. Kureyş de sana düşmanlık edenleri affettiğin gibi bizi de affet. Bizden aldığınız malları ve ailelerimizi bize iade et.
1: Peygamberimiz onlara şöyle dedi: ben sizin Müslüman olma ihtimalinize binaen ganimet taksimini geciktirmiştim. Ama siz çok geç kaldınız. Artık mallarınız ve esirler mücahitler arasında paylaştırılmış bulunuyor. Onları haklarından vazgeçirmek zordur. Şimdi siz iki şıktan birini tercih edin. Ya mallarınız ya da esir düşen aileleriniz.
0: Elbette ailelerimizi geri isteriz ya Resulallah. Onlar mallarımızdan çok daha kıymetlidir.
1: Peygamberimiz, benim hisseme ve Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşenleri size bağışladım. Namaz kılındıktan sonra mescitte şöyle deyin: Allah Resulü müminlere, müminler de Allah Resulüne yardımcıdır. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize iade etmenizi umuyoruz. Bunun üzerine ben kendi hisseme düşenlerle Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşenleri bağışladığımı söylerim. Müslümanlardan da sizin için istekte bulunurum, dedi. Hevazinliler denileni yaptı.
2: Esirleri bağışlamamızı mı istiyorlar?
3: Müslüman mı olmuşlar?
1: Bunun üzerine Allah Resulü Müslümanlar arasında ayağa kalkarak Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi: şimdi bu kardeşleriniz tevbe ederek bize geldiler. Ben de esirlerini kendilerine geri vermeyi düşündüm. Sizden her kim bu şekilde kardeşinin gönlünü hoş etmeye razı olursa bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesini talep ederse, ki bu hisseyi ona biz Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından vereceğiz, o da böyle yapsın. Esirleri geri versin.
4: Madem Resulullah böyle istiyor, bize de esirleri serbest bırakmak düşer.
2: Benim payıma düşenler serbest.
5: Benimkiler de serbesttir.
2: Benimkiler de.
1: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabileri ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış, hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu. Taif yalnız kalmıştı. Ayrıca Taif malları için tek pazar olan Mekke, şimdi Müslümanların kontrolü altındaydı. Neticede Allah Resulü'nün savaş ve kuşatma taktiği sonuç verdi. Kuşatmanın üzerinden bir yıl geçmeden Taifliler Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderip teslim olmak istediklerini bildirdiler. Savaşlarda mağlup olanların insanlık onurunun korunması ve onlara merhametle muamele edilmesi, insanların İslamiyet'i zorla değil, gönüllü olarak kabullenmesine sebep olmuştu. Ganimet mallarından bir kısmının bulunduğu bir vadide Peygamberimizin yanında bulunanlardan biri de Saffan bin Ümeyye idi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Saffan henüz Müslüman olmamış, Huneyn gazasına çıkılırken İslam ordusuna 100 tane zırhı ödünç vermişti. Ödünç verdiği mallarının geri dönüp dönmeyeceğinden endişe ederken gözlerini ganimet mallarından alamıyordu. Önüne serilmiş bir vadi dolusu hayvan ve kıymetli eşya vardı. Peygamberimiz neler düşündüğünü anlar gibi ona bir soru yöneltti: Ebu Vehb, bu vadi hoşuna mı gitti?
6: Evet, bu kadar malı bir arada görmemiştim hiç. Ne kadar çoklar.
1: Peygamberimiz, o halde vadi de içindekiler de senin olsun, dedi. Saffan kulaklarına inanamıyordu. Bu kadar çok malı ona kim verirdi? Peygamberimizin ciddi olduğunu anlayınca ne diyeceğini bilemedi.
6: Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun. Şu ana kadar dünya üzerinde en çok kin beslediğim insandın. Şimdi ise kalbim sana karşı sevgiyle dolu.
1: Peygamberimiz onun Müslüman olmasına çok sevindi. Biz senin zırhlarından bazılarını kaybettik. Sana bedellerini ödeyelim diyerek savaş öncesinde ödünç aldığı zırhları hatırlattı.
6: Hayır ya Resulallah. Çünkü bugün kalbimde o gün olmayan şeyler var. Keşke bu nimete daha önce erseydim. Sana düşmanlık yapmadan önce.
1: Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olan Hazreti Muhammed'in gençlik arkadaşı ve Hazreti Hatice'nin yeğeni olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ama elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az verildiğinden şikayet etti.
7: Ey Allah'ın Resulü! Bana verilen ganimet malı ailemi rahatlatmak için yeterli değil. Bana olan ihsanını artır.
1: Peygamberimiz yeni Müslüman olanlara daha fazla ganimet vererek onların İslam'a iyice ısınmasını istiyordu. Hakimin isteğini yerine getirdi. Ama hakim bununla da tatmin olmamıştı. O ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı peygamberimiz. Aynı talep üçüncü kez tekrarlandığında Resulullah onu karşısına alıp şöyle dedi. Ey hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar. Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti.
7: Ey Allah'ın Resulü! Seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
1: Peygamberimiz Ebu Süfyan ve oğullarına da benzer şekilde çokça mal vermişti. Yapılan ihsanın büyüklüğü karşısında Ebu Süfyan peygamberimize hayranlığını dile getirmeden edemedi.
8: Bana da oğullarıma da bolca ihsanda bulundun. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar kerem ve iyilik sahibisin. Seninle savaşırken adaletten ayrılmazdın. Mert bir düşmandın. Şimdi senin tarafındayım. Yine bu meziyetlerinle beni kendine hayran bırakıyorsun. Senin cömertliğinin emsali yoktur. Bu kerem ve iyiliğin en üst derecesidir. Allah seni hayırla mükafatlandırsın.
1: Resulullah'ın kalplerini İslam'a ısındırmak istediği bazı kimselere fazlaca pay vermesi insanlar arasında huzursuzluğa sebep olmuş, bazıları bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor diyecek kadar ileri gitmişti. Bu sözler peygamberimizin kulağına eriştiğinde o çok üzülmüş. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. O bundan daha ağır sözlerle hakarete uğradı da sabretti diyerek o insanlara fazla pay verme sebebini açıklamıştı. Peygamberimizi üzmek için bile bile tenkit eden bir grup vardı. Bunlar benzer sözler sarf edip ortamı kızıştırıyordu. Bazıları ise gerçekten bu taksimata üzülmüş ve hislerini şöyle dile getirmişlerdi.
9: Peygamberimiz muhacirlere ve Mekkelilere ganimetten bolca pay verip ensarı bundan mahrum etti.
0: Allah onu affetsin. Kureyş'e veriyor, bize vermiyor. Halbuki hala hevazinlerin kanları kılıçlarımızdan damlıyor.
10: Harp gibi çetin bir iş olduğu zaman bizler çağrılıyoruz. Fakat ganimet bizden başkasına veriliyor.
11: Bu söylediklerinizden dolayı tövbe edin. Resulullah adaletsiz bir iş yapmaz. Elbet bir bildiği vardır.
10: Haklı. Biz bugüne kadar maddi bir menfaat için mi onun yanındaydık ki şimdi bunu dert edelim?
0: Bizim menfaat için burada olmadığımız herkesin malum. Sadece bugüne kadar İslam'a düşmanlık eden adamların ganimetleri doldurarak gidişlerine üzülüyoruz.
11: İşte tam da dediğim gibi, bu adamlar düne kadar İslam düşmanıydı. İnsan ihsanın kölesi olur. Peygamberimiz bunlara bolca mal vererek kalplerini iyice İslam'a ısındırmak istiyor.
12: Gençler, bu böyle olmaz. Bir sorununuz varsa Resulullah'a söylersiniz.
10: Saad haklı. Münafıklar gibi arkadan konuşmak olmaz.
9: Gidip peygamberimize düşündüklerimizi söyleyelim.
4: O da bize neden böyle yaptığını izah etsin. Böylece hem biz günaha girmeyiz hem de aklınızdaki soruların cevabını alırsınız.
1: Sa'd bin Ubade peygamberimizin huzuruna gelerek aralarında geçen konuşmaları anlatınca peygamberimiz ensarın toplanmasını istedi. Ensarın ileri gelenleri bir çadır içinde toplandılar.
12: Ya Resulallah, istediğiniz gibi ensar toplandı. Sizi bekliyorlar.
1: Peygamberimiz çadıra girdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. Ey ensar cemaati, kulağıma sizin söylediğiniz bazı sözler ulaştı. Bana kırgınlık hissettiğinizi ve üzüldüğünüzü duydum. Duyduklarım doğru mu?
4: Evet ya Resulallah. Fakat bu hepimizin ortak düşüncesi değildir.
3: Aramızdan bazı gençler Kureyş'ten yeni Müslüman olanlara verilen ganimeti fazla bulmuşlar.
1: Bunun üzerine peygamberimiz Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Peygamberimiz şöyle devam etti. Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Peygamberimiz sordukça ensar mahcubiyet içinde cevap veriyordu. En sonunda şöyle dedi. Siz fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi?
4: Allah ve Resulü en çok ihsan edendir.
1: Peygamber Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık.
3: O nasıl söz?
4: Böyle bir şeyi düşünmekten de, dillendirmekten de Allah'a sığınırız.
1: Konuşmasına devam eden peygamberimiz, ensardan olmanın ne kadar faziletli bir durum olduğunu anlatıp şöyle buyurdu. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber, onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler duydukları son sözler üzerine gözyaşlarını tutamaz hale gelmişlerdi. Niyetleri Allah'ın Resulünü üzmek değildi ama söyledikleri şeylerden dolayı bu sözleri duymuşlardı.
4: Biz Allah ve Resulünün taksim ettiği neyse ona razıyız.
3: Evet, razıyız.
1: Peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki eğer muhacirlerden olmasaydım ensardan olmayı dilerdim. Bütün dünya bir tarafa gitse, ensar başka bir yol tutsa, ben ensarın gittiği yolu tutardım. Ey Allah'ım, ensara da onların oğullarına da rahmet et.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: "Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. Allahümme a'udu bi'izzetike la ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyul lezî la temut. والجن والإنس يموتون.
4: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Sevgili Peygamberimiz şöyle anlatıyor: "Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar: bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi? Hayır. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi, daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz.

Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet

Yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu an babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et. Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı, sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

0: Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
1: Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O beytten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr beyttendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım."

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillah misle zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Affetmek ve hoş görmek. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah dilleriyle söylemedikçe ya da fiiliyata dökmedikçe gönüllerinden geçirdikleri şeylerden dolayı ümmetimi hoş görür, hesaba çekmez. Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Peygamberimizin eşi Aişe'ye Allah Resulü'nün ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlayıcı ve hoşgörülü davranırdı. Hazreti Aişe anlatıyor. Allah Resulü kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, hizmetçiyi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim?" diye sordu. Hazreti Peygamber sustu. Ardından adam "Ey Allah'ın Resulü, hizmetçiyi kaç kez affedeyim?" diye tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu.

Her gün 70 kere. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah bana dedi ki, evladım, eğer kalbinde hiç kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davranan kimseyi Allah Teala mutlaka yüceltir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil. İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hoş gör ki hoş görülesin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah satışın, alışın ve borç ödemenin müsamahalı olanını sever.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve hüvessemî'ul alim İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.
1: Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek güzel elbise giymem kibir midir diye sorar. Resulullah hayır der. Abdullah bu sefer asil bir deveye binmem kibir midir diye sorunca Resulullah yine hayır cevabını verir. Peki der Abdullah, bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir? Allah Resulü aynı şekilde hayır diye cevaplar. Öyleyse kibir nedir diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur. Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira Dağı'nda. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeylerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Ebu Abdullah Amr bin As radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ömer bin Hattab radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, doğru söylüyorsun dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, iman nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye cevap verdi. Adam yine doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra kıyametin vaktini bana söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah da, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu.

0: Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye, "Orucunu açman için başka bir şey yok," deyince, Hazreti Ayşe tekrar, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye der ki, "Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, "Bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Rıdvan biatında bulunan sahabilerden, Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir. Numan bin Beşir'in radıyallahu

0: radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. İbn Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 552 nolu hadis. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص Abdullah bin Amr bin As'tan gelen bir rivayet. Radiyallahu anhuma. Allah azze ve celle her ikisinden razı olsun. Enne raculen, bir adam sa'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Eyyul İslami hayrun? Hangi İslam daha hayırlıdır? Kâle, Resulullah buyurdu ki, tut'imut ta'ama, yemeği yedirirsin. Ve tekra'us selama, ve selam verirsin. Alâ men arafte ve men lem ta'rif. Tanıdığına da, tanımadığına da selam verirsin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, önemli bir sosyal yanımız olan yemek ikram etmeyi, ziyafet vermeyi ve böylece bu yolla insanın malından infak etmesini, başkalarının karnını doyurarak Allah'ın rızasını kazanmasına işaret ediyor. Nitekim ayet-i kerimede buyuruldu ki, Estaizu billah, اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ Biz sizi ancak Allah'ın rızası için doyuruyoruz. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً Biz sizden bir karşılık istemiyoruz. وَلَا شُكُورًا Hatta biz sizden bir teşekkür de beklemiyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna teşvik ediyor. Hem de hangi bağlamda buna teşvik ediyor? Bir insanın iyi bir Müslüman olması sorulduğunda yemek yedirmekten söz ediyor. Çoklarımız buradaki bu önemli noktayı kim bilir belki de Resulullah'ın işaret ettiği düzeyde ele alamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Eskiler bu konularda daha iyiydiler. Bugün bir insana daha iyi Müslüman olmak için aşağıdakilerden hangisi gerekir diye sorsak, belki yemek yedirmek hiç aklına gelmez. Halbuki Resulullah en hayırlı İslam'ı anlatırken bundan söz etmiş. Tut'imut ta'am, yemeği yedirirsin. Zira bu işin temelinde infak var. Kulun malından infak etmesi. Hele hele buna bir de eşlik ediyorsanız, yemeği yedirirken aynı ortamı paylaşıyor, onunla beraber yiyorsanız, ecriniz, sevabınız kat be kat fazla olur. Bu durum yakın akrabadan başlayan, arkadaşa, dosta, çevreye ve özellikle bunlar içerisinde daha çok ihtiyaç sahibi olanlarına ve hatta daire bundan da genişletilebilir, kişinin gönlünü İslam'a ısındırmak isteyeceği, yemeği bahane edip konuşurken ona bir şeyler anlatmayı deneyebileceği bir fırsat oluşturmak adına ziyafet verebilir. Eğer bir kimsenin niyeti sosyalleştiğimiz bu boyutu, yani yemek yedirmeyi, Allah'ın kullarıyla iyi ilişkiler kurmak, onlara Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmak, emri bil maruf, nehyanil münker yapmak için bir vesile olarak tahayyül ederse, niyet ederse, olağanüstü bir iş yapmış olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de istiyor ki, müminler kaynaşsınlar, Müslümanlar kaynaşsınlar, aralarında etkileşim olsun. Yemek bunun için önemli bir vesile. Birlikte otursunlar, yesinler, içsinler. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتًا Hep beraber bir arada yemek yemenizde yahut ayrı ayrı yemenizde herhangi bir sakınca yok diyerek toplu yemek yemeye işaret ediyor. Bu anlamda toplu ziyafetler veren insanların Resulullah'ın bu anlatımını esas almaları, niyet alırken bunu düşünmeleri, buradan yola çıkarak ziyafet vermeleri sevap bakımından, getirisi bakımından çok verimli olur. Ama öyle değil de cömertliğimizi gösterelim. İnsanlar bizim ne kadar el açık olduğumuzu görsünler. Bizde zaten bu aileden böyledir, atadan böyle gelir, İkram sahibiyizdir vesaire. Kimi erdemler üzerinden yaptığı bu iyiliği tanımlayan ve yaptığı bunca harcamayı bu niyeti dolayısıyla seküler planda bırakıp öylece sonuçsuz kalmasına yol açan kimse ne kadar talihsiz bir durumda kalır. Lokma lokma yedirdiği her yemekten hak katında muazzam bir sevap alabilecekken, şimdi de yemek yedirme sırası bizde diyerek insanlara yemek yediren ve bunun bir nöbetleşe karşılıklı sosyal bir anlayış olduğunu düşünen, dolayısıyla da niyetine Hakk'ın rızasını koymayan, kimseler bu kadar zahmet

devlette girmişken ve mallarından bu kadar da harcamışken elleri boş dönerler. Dolayısıyla niyet çok önemlidir. Yemek yedirirken de mi niyet alacağız derseniz evet. İnsanlara yemek yedirirken dahi Hakk'ın rızasını gözetmek ve buradan yola çıkmak çok önemlidir. Geçen sefer biz ikram ettik, şimdi sıra sizde demek ise sanki bu olay karşılıklı ve sıralı bir işlenmiş gibi bizim size yedirmemize mukabil şimdi de siz bedelini ödeyin bize yedirin demiş gibi olunur ve bu durum niyetlerin üzerine gölge gibi düşer. Kul bir kimseye bir şey yedirecekse bunu Müslümanlığının güzelliği açısından yapmalı ve Hakk'ın rızası için malından insanlara cömertlikte bulunmalıdır. İnnemâ nutaimukum li vecihillah. Biz sizi ancak Hakk'ın cemali için, onun rızası için, Allah için yedirdik, doyurduk. La nuridu minkum cezaen. Sizden bir karşılık beklemediğimiz gibi ve la şukura. Teşekkür de istemiyoruz. Allah iyilerin yemek yedirmesini ayet-i kerimede böyle anlatmış. Belli ki böyle olanlarını seviyor. Böyle olanlarından razı oluyor. Bize de onları o yüzden bu şekliyle anlatmış. Hadisin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha bir yaygın sosyal etkileşimimizden söz ediyor. Selamlaşmak. Buyurmuş ki selam veresin. Sadece tanıdıklarına mı? Hayır. Ala men arafta ve men lem ta'rif. Tanıdığına da tanımadığına da selam ver. Buna benzer başka bir rivayette Allah'ın Resulü yanılmıyorsam şöyle buyurdu. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Hatta tehabbu. Len tedhul cennete hatta tehabbu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Sonra buyurdu ki birbirinizi sevmedikçe de hakkıyla iman etmiş olamazsınız. Peşi sıra bunu nasıl başarabileceğimizi, birbirimizi sevmeye nasıl muvaffak olabileceğimizi anlatmak istedi ve bunun için bir yol gösterdi. اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ Size bir şey göstereyim mi? تَحَابَبْتُمْ Onu yaptığınızda birbirinizi seversiniz. Dediler ki ya Resulallah, söyle bize onu. O nasıl bir şey? Buyurdu ki, اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Aranızda selamı yayınız. اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Dolayısıyla selamın yaygınlaştırılması, tanıdık tanımadık herkese selam verilmesi, iptidaen yani daha işin başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara öğrettiği bir şey. Ama ne yazık ki bugün biz Batı toplumlarına gittiğimiz zaman insanların sokakta selamlaştıklarını, bina girişlerinde selamlaştıklarını, asansörde karşılaşsalar selamlaştıklarını, koridorda karşılaşsalar selamlaştıklarına tanık oluyoruz. Tanısınlar yahut tanımasınlar. Ve bazen bunu yadırgıyoruz. Halbuki bunun esasını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. İslam sosyal bir din, insanlar arası ilişkiyi öyle haftada bir kere değil, günde beş vakit tesis etmiş bir din anlayışından bahsediyoruz. Kulları yan yana getirmiş, hizaya sokmuş, erkeğiyle kadınıyla günde beş vakit Rabbin huzurunda buluşturmuş bir dinden bahsediyoruz. Elbette ki bu insanlar sokakta, ticarethanelerde, çarşılarda, pazarlarda, kamu kurumlarında karşılaştıklarında selamlaşırlar. Selamlaşmalılar. Kimin Müslümanlığı daha iyi diye soracak olsak, Allah'ın Resulü iki gösterge söylemiş. Yemek yediren ve insanlara selam veren kimsenin Müslümanlığı daha hayırlı bir Müslümanlıktır. Şu halde kendisine kapanan, içine kapanan, insanlarla ilişkisini zayıflatan, yemek yedirmeyen, zamanını, vaktini, ortamını insanlarla paylaşmayan, sokakta, çarşıda, pazarda yürürken başını kaldırıp kimseye selam vermeye

0: tenezzül etmeyen bir kişinin Müslümanlığı diğerine nispetle daha zayıf kalır. Değil mi ki Allah'ın Resulü Eyyul İslami hayrun, hangi Müslümanlık daha hayırlıdır sorusuna böyle cevap verdi. Şu halde daha sosyal olan kimsenin Müslümanlığı daha hayırlıdır. Neden derseniz, çünkü İslam'ın en önemli ilkelerinden birisi Allah'ın bu dinini insanlara en güzel şekilde yansıtabilmek, topluma marufu emrederek iyilikleri, güzellikleri çoğaltmaya çalışmak ve aynı şekilde münkeri sakındırarak kötülükleri, çirkinlikleri azaltmaya çalışmak. Bunların hepsi bireyin toplumla olan ilişkisinde yaşanan şeyler. Burada sevapları kat be kat çoğaltırız. Tek kişilik sevapları onlarla, yüzlerle çarpmaya başlarız. Ama kendi özelimizde kalırsak, o zaman hayrı düşük, sınırlı ve kısıtlı bir Müslümanlığımız olur. Başkalarına anlatmak, başkalarına paylaşmak, Allah'ın dinini başkalarına ulaştırmak gibi nebevi mirasa sahip çıkmamış oluruz. Halbuki bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ona iman eden herkese düşen bir sorumluluk. Etrafımızdakiler Müslüman ise emri bil maruf, nehyan münkerde bulunarak. Yok etrafımızdakiler ecnebi, gayrimüslim ise onlara tebliğde bulunarak Allah'ın dinine çağırmalıyız. Esenliğe, barışa, saadete çağırmalıyız. Felaha çağırmalıyız. Kurtuluşa çağırmalıyız. Bunların hepsinin anahtarı nedir? Selam. Selam vermek, konuşmak, muhabbet etmek, daha yemek yiyip oturup birlikte zaman geçirmek, Müslüman bir kulda var olan bu hidayet dediğimiz paha biçilmez nimetin Allah'ın diğer kullarına sirayet etmesine yol açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mutlak bir biçimde söylediği tanıdığın, tanımadığın herkese selam ver şeklindeki ifadeyi fitne olur korkusuyla hanımlar konusunda, özellikle genç hanımlara selam vermek bakımından riskli bulmuşlardır. Ancak böyle bir fitne söz konusu değilse, o takdirde sözün tam da Resulullah'ın ifade ettiği genel geçer hükmü caridir. Kul karşılaştığı erkek olsun, kadın olsun, herkese selam vererek İslam'ın esenliğini yaymaya çalışır. Ve bu durum toplumdaki fertlerin arasındaki sevginin anahtarıdır. Selamla kemale erecek olan iman kişiyi Allah'ın izniyle cennete taşır. Aksi takdirde Resulullah'ın uyardığı gibi selam olmazsa sevgi olmaz, sevgi olmazsa iman tehlikeye girer. İman olmadığında da kişi cennete giremez. Öyle bir model ki İnsanların arasındaki selamı ve sevgiyi imanın ve cennetin bir temeli olarak tasvir etmiş. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış, hem İmam Müslim sahihini almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
2: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah, sen de mi dediler? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.
1: Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de Meafir'den yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp Allah'ım buna bereket ver diye dua ettikten sonra, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi.

0: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe, çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da, "Çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi," diyerek bu davranışı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Kazan sattım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hakkımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Kamu spotu.
9: Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
10: Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri, ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.
1: Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekat da sünnet kılsın buyurdu. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: da çok dua edin. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.
1: Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer. Zemzemden layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an. Üç nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra Yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez. Onu yalanlamaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması

babası ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa bunu da yapamazsa deyince kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

0: Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."
1: Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz" buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor" deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı: "Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri. Yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bir önceki bölümde Medine Sözleşmesi hakkında sizlere biraz malumat arz etmiştim. Şimdi aynı bir sözleşme ile ilgili malumat arz etmeye devam edeceğim. Medine Vesikası, Medine'de dini olduğu kadar siyasi bir topluluk meydana getirme gayesine de yönelikti. Daha ilk maddede bu topluluğun ensar ve muhacir Müslümanlarla bir savaş durumunda Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı savaşacaklarını kabul eden gayrimüslim topluluklardan oluşacağı belirtilmekteydi. Vesikaya göre bu topluluk diğer bütün insanlardan ayrı bir mahiyettedir. Aralarında ihtilaf çıkan herkes için Allah, kanunların ve adaletin yegane kaynağıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de en yüksek hakemdir. Vesikada açık bir şekilde Yahudilerin Mekke müşriklerine veya onların işbirlikçilerine bir yardım yahut himaye hakkı vermeleri yasaklanmıştır. Bir düşman saldırısı halinde buna karşı çıkmak üzere bir Müslüman Yahudi ittifakı söz konusu olacaktır. Şehrin savunulması için girişilecek savaşların masrafları taraflarca karşılanacaktır. Fakat Medine dışında yapılacak bir savaş halinde hiçbir topluluk

diğerine yardımda bulunma sorumluluğu altında bulunmayacaklardır. Müslümanların çıktıkları savaşlara Yahudilerin katılması, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müsaade ve rıza göstermesine bağlanmıştır. Yahudiler, Müslümanlara düşman olan Mekkelilere bundan böyle eman hakkı tanımayacaklardır. Vesikada Müslüman cemaatin ve İslam dininin hukuki ve sosyal varlığı diğer unsurlar tarafından tanınmaktadır. Bu, Müslümanlar açısından çok önemli bir gelişmedir kıymetli dinleyiciler. Bu sözleşmeyle Medine'deki müşrik Araplar ve Yahudiler Müslümanları dini, siyasi ve sosyal açıdan tanımışlardır. Aynı zamanda Mekkelilerle ittifaklarını bozup onlara karşı Müslümanlarla işbirliği içine girmişlerdir. Müslümanlarla işbirliği yapmayı kabul etmişlerdir bu vesika vesilesiyle. Müslümanlar gayrimüslimlere inanç ve fikir hürriyeti, mal ve can güvenliği sağlıyorlardı. Hile ve vefasızlık yasaklanıyordu. İstibdat, zorbalık, hakka ve hukuka riayetsizlik, zulüm ve şiddetin hakim olduğu o günkü dünya ortamında bu vesika gerçekten çok önemli bir gelişmedir kıymetli dinleyiciler. Hatta yeryüzünde bir devletin vaaz ettiği, ortaya koyduğu ilk yazılı anayasa olma özelliğine sahip olduğu da kabul edilmektedir. Aynı zamanda bu vesika Hazreti Peygamber'in nadir tesadüf edilir bir diplomasi kabiliyetine sahip olduğunu da göstermektedir. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar vesikanın şartlarına sonuna kadar riayet ettiler. Yahudilerin vesikanın şartlarına her riayetsizliklerinde, her ihlallerinde Hazreti Peygamber onlara ahde vefa göstermeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Ancak Yahudilerin vefasız davranmaları, Kureyş'i tahrik etmeleri, hileleri, Evs ve Hazrec'in aralarını bozmaya çalışmaları, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme suikast tertiplemeleri gibi davranışları sebebiyle önce onlardan Kaynuka, sonra Nadir grupları şehirden çıkarıldılar. Hendek Savaşı'ndan sonra da Kureyza'nın cezalandırılmasıyla Medine Sözleşmesi vesika yürürlükten kalkmış oldu kıymetli dinleyiciler. Şimdi hicretin ilk yıllarında önemli meydana gelen bazı önemli gelişmeler hakkında sizlere malumat arz edeceğim. İstatistiğe önem veren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Müslümanların bir sayımını yaptırmıştı. Müslümanlıkta bu ilk nüfus sayımının yapıldığı yıl ve sayımın sonucunda elde edilen rakam hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Ancak Hicri 1. yılda yapıldığı ve sayım sonucunda Müslümanların sayısının 1500 olduğu kabul edilmektedir. Hicretin 1. yılı Şevval ayında veya 2. yılın Şevval ayında Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ile evlenmiştir. Hicretin 1. veya bir rivayete göre 2. yılında ezan yürürlüğe girmiştir. Namaz Mekke döneminde farz kılındığı halde Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edinceye kadar namaz vakitlerini bildirmek için bir yol düşünülmemişti. Esasında Mekke dönemindeki ortam da buna pek müsait değildi. Medine döneminde Müslümanlar başlangıçta bir araya toplanıp namaz vaktinin gelmesini beklerlerdi. Bir müddet namaz vakitlerinde sokaklarda namaza, es-salah şeklinde çağrıda bulunuyordu. Ancak bu yeterli olmuyordu. Namaz vaktinin geldiğini duyurmak üzere bir ilana ihtiyaç vardı. Bunun için Hristiyanların şimdiki çan yerine kullandıkları ve üzerine bir çomakla vurularak ses çıkaran bir tahta parçası çalınması, boru öttürülmesi, ateş yakılması veya bayrak dikilmesi şeklinde çeşitli fikirler ileri sürüldü. Ancak boru Yahudilerin, nakus Hristiyanların, ateş de Mecusilerin adeti olduğu için Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından beğenilmedi. Bu sırada sahabeden Abdullah bin Zeyd bin Salebe'ye rüyasında ezan öğretilmiş ve o da ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek durumu anlatmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sadık bir rüyadır diyerek Bilal-i Habeşi'ye ezan cümlelerini öğretti. Bilal-i Habeşi de Neccaroğullarına ait yüksek bir evin damına çıkarak ilk olarak sabah ezanını okudu. Daha sonra Mescid-i Nebevi'nin arka tarafına ezan okumak için özel bir yer yapıldı.
Hicretin 1.

0: 1. yılında ayrıca cuma namazı farz kılınmıştır kıymetli dinleyiciler. Önceleri gerek yolculukta ve gerekse mukim iken bütün namazlar ikişer rekat kılınıyordu. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden bir ay sonra Rabi'ul Ahir ayında mukim iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları 4 rekata çıkarıldı. Hicretin 2. yılı Şaban ayında Ramazan orucu farz kılındı. Aynı yılın Ramazan bayramından 1-2 gün önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasıyla ilgili hükümleri bir hutbesinde halka açıkladı. Şevval ayının girmesiyle birlikte bayram namazı kıldırdı. Zilhicce ayının 10. günü de Kurban Bayramı namazı kılındı. Hicretin 2. yılında Ramazan ayından sonra ise zekat farz kılındı kıymetli dinleyiciler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, "bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi. İbni Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim "Estağfirullahellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh" "ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum" derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
1: İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni eûzu bike minel cübni vel buhli ve eûzu bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzu bike min fitnetid dünya ve eûzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında 2 yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse her adım attığında derecesi 1 kat yükselir ve 1 günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan 1 gün evvel veya 1 gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisine oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o kişi her iki yerini birden görür buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.
1: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsanal hadyi hadyu Muhammed.
3: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.
1: Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu.

Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur." şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış." Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır," buyurdu.
1: Hazreti Peygamber, "Hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin," buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?" deyince Peygamberimiz, "Sen de eşinle beraber hacca git," şeklinde cevap vermişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, kavmi tarafından ihanete uğrayan üç nebi. Birinci bölüm. Hazreti Zekeriya, İsrailoğullarına ilahi buyrukları tebliğ etmek üzere gönderilmişti. Soyu Hazreti Davud'a, oradan da Hazreti İbrahim'e kadar dayanmakta olup, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlik silsilesinin son halkalarındandı. Aynı zamanda risalet görevi verilmeden önce Beytül Makdis'in hizmeti için bir araya gelmiş din adamlarından biriydi. Bir taraftan inkarın ve zulmün zirveye çıktığı bir dönemde ömrünü Allah'a davet ve Kudüs'teki mabede hizmetle geçiriyordu. Diğer taraftan da geçimini temin için marangozluk yapıyordu. Zekeriya, Fakuz isimli bir zatın İşa adındaki kızıyla evlenmişti. Fakuz'un diğer kızı Hanne ise İmran bin Masan isminde alim bir zatla evliydi. İmran, İsrailoğullarının ileri gelen hahamlarındandı. Hazreti Zekeriya'nın hanımı İşa ile kardeş olan Hanne'nin uzun yıllar çocuğu olmamıştı. Zaman geçtikçe Hanne'nin içindeki evlat özlemi daha da büyümüş ve çocuğu olması için Allah'a gece gündüz yalvarmaya başlamıştı. Bir zaman sonra duasının kabul edildiğini ve hamile olduğunu anladı. Büyük bir sevinçle henüz doğmamış yavrusunu Allah'a ve onun yolunda hizmet etmeye adayarak şöyle dedi: "Rabbim, karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adağımı kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten ve bilen sensin." O dönemde erkek çocukları Beytül Makdis'te hizmete adamak adettendi. Mabede adanan erkek çocuklar henüz küçük yaştayken Tevrat'ı öğrenmeleri ve mabede hizmet etmeleri için hahamlara teslim ediliyor, ergenlik çağına ulaştıklarında ise buradan ayrılabiliyorlardı. Hanne de erkek çocuk arzuladığından böyle bir adakta bulunmuştu. İmran çocuğun doğduğunu göremeden vefat etti. Doğum vakti geldiğinde ne yazık ki durum Hanne'nin beklediği gibi olmamış ve bir kız çocuğu doğurmuştu. Halbuki doğacak çocuğunu Beytül Makdis'in hizmetine adamıştı. Kızı olduğunda hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak yine de Yüce Yaradan'a sığındı ve dua etti. Onun bu yakarışından Kur'an'da şöyle bahsedilir: "Onu doğurunca Allah ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde, Rabbim ben onu kız doğurdum. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı diliyorum," dedi. Hanne doğurduğu çocuğu Beytül Makdis'e adama sözünü yerine getirmeliydi. Yavrusunu alıp yola düştü. Kucağında taşıdığı çocuğunu mabede götürecek ve orada bulunan din adamlarına teslim edecek, böylece Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş olacaktı. Mabetteki din adamları arasında Meryem'in terbiyesiyle kimin ilgileneceği konusunda

tartışma çıkmıştı. Zira Meryem, önderleri İmran'ın kızı olmakla son derece değerli bir emanetti. Dolayısıyla bu görev onlar için büyük bir şeref olacaktı. Fakat kim alacaktı Meryem'i? Zekeriya aleyhisselam, Meryem'in teyzesiyle evli olduğunu hatırlatarak onun himaye ve eğitiminde daha fazla hak sahibi olduğunu ileri sürdü. Diğerleri ise bu en alimlerinin kızı olduğunu söyleyerek bu konuda kendilerinin de hak sahibi olduklarını savundular. Neticede aralarında kura çekmeye karar verdiler. Alimler Tevrat'ı yazmak için kullandıkları kalemleri nehre atacak ve kimin kalemi su üstünde kalırsa o Meryem'i himayesine alacaktı. Hazreti Zekeriya'nın kalemi hariç diğerleri suya battı. İleride Allah'ın elçisini mucizevi bir şekilde dünyaya getirecek küçük Meryem'in eğitimi yine bir peygamberin, İsrailoğullarının peygamberi Hazreti Zekeriya'nın uhdesine verilmişti. Allah annenin bu samimi ve içten yakarışını kabul etti ve Meryem'i nadide bir çiçek gibi en mükemmel şekilde yetiştirdi. Onu seçti, tertemiz yarattı ve bütün dünya kadınlarına üstün kıldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Meryem'in bu ayrıcalıklı halini şöyle dile getirmişti. Meryem'le oğlu dışında her Adem oğluna annesinden doğduğu gün şeytan dokunur. Hazreti Meryem oğlu Hazreti İsa'yı mucizevi bir şekilde doğuracak ve cennet hanımlarının efendisi olacaktı. Hazreti Zekeriya ona mabette özel bir oda tahsis etti. Meryem, Beytülmaktis'teki bu odasında tek başına kalıyordu. Onun ihtiyaçlarını Zekeriya aleyhisselam temin ediyor ve bir başkası Meryem'in odasına giremiyordu. Hazreti Zekeriya onun odasına her girişinde, yanında kendisinin getirmediğinden emin olduğu türlü türlü yiyecekler görüyordu. Zekeriya, Meryem'e bu yiyeceklerin nereden geldiğini sorar, Meryem her defasında Allah'tan geldiğini söylerdi. Defalarca tekrarlanan bu olay sonucunda Meryem'e böylesine nimetler bahşeden kudretin her türlü nimeti vermeye kadir olduğuna inanan Hazreti Zekeriya Allah'tan bir çocuk istemeye karar verdi. Hanımının ihtiyar ve kısır olması ümidini zayıflatsa da Allah'ın her şeye kadir olduğuna dair imanı duasına yön vermişti. Zekeriya aleyhisselam yaşlanmıştı artık. Saçlarına aklar düşmüştü, vücudu iyice ağırlaşmış, yaşlılık kendini iyiden iyiye hissettirir olmuştu. Bütün bu duygularla ellerini açıp Allah'a yalvardı. Rabbim dedi, kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı ve ben Rabbim sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli oğul ver. Hazreti Zekeriya bir oğul istiyordu. Zira İsrailoğulları o kadar bozulmuşlardı ki Allah'ı ve ahiret gününü unutmuşlar, hiç çekinmeden peygamberlerin kanlarını dökecek kadar azgınlıklarını ileri götürmüşlerdi. İsrailoğullarının yaptığı eziyetlerden Hazreti Zekeriya da nasibini almış ve türlü musibet ve eziyetlere maruz kalmıştı. Etrafındakiler eşine ve kendisine çocuğu olmamasından dolayı manevi baskı yapıyorlardı. Artık Hazreti Zekeriya'nın kavminin bu eziyetlerine tahammül edecek gücü kalmamıştı. Kendisinden sonra halkının doğru yoldan ayrılacağından endişe ediyor, peygamberliği, hikmeti, Allah'a daveti miras alacak bir evlatla rızıklandırılmayı diliyordu. Ardından çok zaman geçmedi ki Allah Hazreti Zekeriya'nın duasını kabul buyurdu. Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. Hazreti Zekeriya bu müjde karşısında çok sevindi. Zira adı Allah tarafından konulan bir çocuğu olacaktı. Bu harikulade müjdeye şaşırmıştı. Öyle ya, yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen nasıl çocuğu olabilirdi? Yüreği büyük bir mutlulukla çarparken, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken,

benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nihayet daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya aleyhisselam kalbinin huzura kavuşması ve tatmin olması için Allah'tan kendisine bir alamet göstermesini istiyordu. Rabbim dedi, çocuğum olacağına dair bana bir işaret ver. Allah bu dileğini de geri çevirmedi ve ona, sana işaret sapasağlam olduğun halde 3 gece insanlarla konuşmamandır buyurdu. Allah ona 3 gün istese bile konuşamayacağını söylemişti. Konuşmak isteyecek ancak sağlıklı olduğu halde kendisinde konuşacak gücü bulamayacak ve meramını işaretle anlatmak zorunda kalacaktı. Öyle de oldu. Hazreti Zekeriya işaretle kavmine sabah akşam Allah'ı tesbih etmelerini emretti. Bir müddet sonra ilahi vahyin müjdesini verdiği Yahya dünyaya gelmişti. Yahya'nın çocukluğu diğer çocuklarınkinden farklı geçti. Yaşıtları ona, hadi bizimle gel oyun oynayalım dediklerinde o, ben oyun için yaratılmadım diyordu. Daima ağırbaşlı ve yumuşak kalpliydi. Tertemiz bir hayat sürdü. Anne babasına da çok iyi davranıyordu. Peygamber Efendimiz onun nezih tabiatına işaretle, insanlar içerisinde Yahya bin Zekeriya hariç hata yapmayan ve hata yapmayı düşünmeyen kimse yoktur buyurmuştu. Hazreti Yahya ile ilgili bu ilahi mucize gerçekleşirken aynı zaman diliminde bir başka mucize de Beytül Makdis'te yaşanıyordu. Vaktini ibadet ve tefekkürle geçiren Meryem bir gün şöyle bir ses duymuştu. Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Aynı ses tekrar, ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, onun huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil, dedi. Evet, emir Allah'tan gelmişti. Hazreti Peygamber'in, kendi döneminin en hayırlı kadını Meryem'dir, Hatice de kendi döneminin en hayırlı kadınıdır şeklinde tatif ettiği Hazreti Meryem, layık olduğu mükafatı böylece almış ve ilahi vahye muhatap olmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse, melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu 4 huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
1: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki 2 rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu 2 rekat hakkında, "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir" buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu 2 rekatı bırakmayın." Efendimiz bu 2 rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.
1: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek onu rahatlattı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek. Onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser, Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yasar'ın yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi

fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk, bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde, Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

0: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Annen" cevabını verdi. Adam, "Sonra kimdir?" diye sorunca, Hazreti Peygamber yine "Annen" buyurdu. Adam, "Sonra kimdir?" diye yeniden sorunca, Peygamber Efendimiz, "Annen" cevabını verdi. Bunun üzerine adam, "Yine sonra kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sonra babandır" buyurdu.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz," buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. "Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız," buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki, benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste," dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir," dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir."
1: İbn Abbas şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır."
2: Hüsnü hal.
3: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için İnsanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.
1: Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin.

0: Resulullah'ın sözlerini duyan Übey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi. Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyorlardı. Allah'ın elçisi onlara kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamber'in anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin azlığını düşünerek ağlamaya başlamıştı.
1: Sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Bağışla Allah'ım.
3: Senden sana sığınırız Allah'ım.
4: Kıyametin dehşetinden sen koru bizi Allah'ım.
5: Allah'ım sen bizi affet.
1: Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi.
6: Daha çok ibadet etmeliyim, daha çok. Yoksa kurtulamam. Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulamam.
0: Hazreti Peygamber'in kıyamet hakkındaki konuşmaları sahabileri telaşlandırmıştı. Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar.
6: Resulullah'ın bu konuşması beni epey düşündürdü.
1: Ben çok korktum açıkçası.
6: Bir şeyler söyleyeyim, ne yapalım, ne dersiniz ha? Ya Ebu Bekir, sen bilirsin, yol göster bize.
7: Allah'ın elçisinin kıyamet hakkında söylediklerini duydunuz. Ahiret için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en doğru şey Resulullah'ı örnek almak olacaktır.
8: Ben derim ki Resulullah'ın nafile ibadetlerini öğrenelim. Ne dersiniz?
7: Olur. O halde onu ziyarete gidelim ve kendisine soralım.
1: Bence de.
6: Evet, en doğrusu bu gibi görünüyor.
7: Gidelim.
0: İçlerinden Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Maz'un'un peygamberin nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Hazreti Peygamber'in evine ulaştılar.
8: Ey Allah'ın elçisi, biz geldik, kabul buyur. Sana danışacağımız şeyler var.
9: Buyurun, ne istediniz?
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
9: Sizlerin de.
10: Resulullah yok mu? Ondan öğrenmek istediğimiz şeyler vardı.
9: Evde yok şu an.
8: Peki rica etsek ey valide, bize Resulullah'ın yalnızken nasıl ibadet ettiğini, nelere dikkat ettiğini anlatır mısınız? Bunu öğrenmek istiyoruz.
0: Hazreti Peygamber'in eşi Resulullah'ın ibadet hayatını gelenlere anlattı. Sahabiler anlatılanları duyunca bu ibadetlerin kendileri için az olduğuna kanaat getirdiler.
10: Allah senden razı olsun ey valide.
9: Sizlerden de Allah razı olsun.
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
1: Validenin dediklerini duydunuz.
8: Evet, Resulullah'ın ibadetleri bize az görünüyor olabilir. Lakin o Allah'ın elçisi. Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır.
10: Evet öyle.
1: Doğru. Bu bizim daha az ibadet etmemiz gerektiği anlamına gelmez.
6: Bunun için ben daha fazla ibadet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
8: Ben de öyle düşünüyorum. Öyle ki ömrüm boyunca hep oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak.
6: Ben de yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
1: Ben de kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
0: Osman bin Maz'un bu gerekçeyle gündüzleri oruç tutuyor, gecelerini de namaz kılarak geçiriyordu. Bu sebepten eşi Havle'yi de ihmal etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber'e bildirilince Osman'ı çağırttı ve "Yoksa benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerinin yanlarına gelerek onlara "Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmındaysa uyuyorum ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi. Efendimizin bu sözleri, Allah'ın rızasını kazanmanın, insanı perişan edecek derecede ibadete yönelme veya dünyanın her türlü nimetinden el etek çekme gibi aşırı fiillerle değil, ancak Hazreti Peygamber'i rehber edinip onun sünnetine sıkı sıkıya bağlanmakla mümkün olabileceğini göstermekteydi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Kilde bin Hanbel'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Kendi helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.

Yüreğinde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bugün ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar, rüyalarım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin." Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesirirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.''

Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Numan İbni Beşir radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadisi şerifi sizlerle paylaşacağım. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. Numan bin Beşir radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder. Allah'tan korkunuz, Allah'a karşı sorumluluklarınızı biliniz ve evlatlarınız hakkında adaletli davranınız. Kıymetli kardeşlerim, rivayeti Müslim'de uzun şekliyle şu şekilde görebiliriz. Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Babam servetin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amre binti Revaha, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam da hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam işte bu hadisini söyledi. İttekullah, Allah'tan korkunuz ve çocuklarınızın arasında adaletli davranınız. Adaletli olunuz. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti. Kıymetli kardeşlerim, çocuklarımız dünyaya geldiği andan itibaren Yüce Rabbimizin bizlere birer emanetidirler. Hatta anne rahmine düştüğü andan itibaren sorumluluk başlar. Ondan öncesine götürelim. Anne baba bir araya geldiklerinde hayırlı evlat isterler Yüce Rabbimizden ve doğacak çocuklarının kovulmuş şeytanın şerrinden uzak olmalarını, şeytanla bir araya gelmemelerini, Allah'ın şeytanın şerrinden kendisini muhafaza etmesi gerektiğini Yüce Rabbimizden talep ederler. Onun içindir ki bu dünya hayatında kıymetli kardeşlerim, tıpkı mallarda olduğu gibi evlatlar da bizim için bir imtihan vesilesidir. Çünkü onlar Allah'a aittir. İnnemâ envâlikum ve evlâdukum fitne buyurmuştur Yüce Rabbimiz. Mallarınız, evlatlarınız sizin için bir fitne, yani bir sınav sebebidir. Bu dünya hayatında zaten bir şükürle bir de sabırla deneniriz. Çocuk doğduğu andan itibaren önce o çocuğa güzel isim verme, o çocuğa tahnik yapma, ağzını damağını tatlandırma, başındaki saçları keserek ağırlayınca sadaka verme, kulağına ezan okuma, daha sonra sünnetini yaptırma gibi babaya verilen mükellefiyetler vardır. Hayatı boyunca anne baba evlatlarının her türlü yaşayışından sorumludur. Büyürler, 7 yaşına gelirler. 7 yaşına geldiğinde anne baba evlatlarına namazı öğretir, orucu öğretir. Başkasına mal nasıl dağıtılır bunu öğretir. Örnek olur anne baba. Şöyle yap, böyle yap demek yerine evde anne baba üsve-i hasenedir. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz, her biriniz sorumluluğunuz altındaki kişilerden mes'ulsünüz. Mes'uliyet başlıyor. Ve artık eğitim hayatı başlıyor. Çocukların eğitim hayatı 7'den
27'sine kadar devam ediyor belki. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora derken çocuk 27 yaşını bulabiliyor. Çocuklarımız için evet titreyeceğiz. Onların yetişmesi için hep birlikte gayret göstereceğiz. Hadis-i şerifimizde vefat etmeden önce anne babaların evlatlarına mal ve mülkünü taksim ederek birini diğerine kayırması o anne baba hakkında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ancak miras hukukundaki İslami hükümler neyse o taksime uygun davranıldığında, ha bu Allah'ın takdir etmiş olduğu kuraldır, kanundur deyip herkes hakkına rıza gösterir. Kıymetli kardeşlerim, çocuğumuza her an sahip çıkacağız. Onları yetiştirmek için gayret göstereceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: kim göz göre göre çocuğun kendisine ait olduğunu inkar ederse kıyamet günü Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde rezil eder diyor. Kıymetli kardeşlerim, eşimizin, çoluk çocuğumuzun sıhhat ve afiyet içinde, hatta onlar arasında dengeli ve adil bir şekilde davranmamız gerekmektedir kıymetli kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşmandır, şirk. En büyük günah bu. Daha sonra hangisi diye sorduğunda, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmendir cevabını veriyor. Evet, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen. İşte kıymetli kardeşlerim, bu noktada şu hususu ifade etmekte yarar var. La taktulu evladakum haşyete imlak. Açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Bazı anne babalar çocuğun dünyaya gelmesinden endişe ederek ve onlara bakamama, onu yetiştirememe, geçimini sağlayamama gibi bir takım açlık korkusu, fakirlik korkusuyla kürtaj yapıp çocuklarını aldırabilmekte ve büyük bir cinayete imza atabilmektedirler. Onun içindir ki en büyük günahlardan ikincisi de yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmendir diyor. Ayet-i kerimede açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin dedikten sonra sizin rızkınızı da biz veririz, onların rızkını da biz veririz diyor. Rezzak olan Yüce Rabbimiz için mücadele edersek kazanan biz oluruz. Çünkü her çocuk geldiğinde, aileye geldiğinde rızkıyla

gelir, bereketiyle gelir. Kimse kimsenin rızkını yemez ki. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor ki, yanında iki kız evladı olan bir kadın, bir şeyler istemek için gelmiş. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu, diyor Hazreti Ayşe annemiz. Hurmayı kadına verdim, diyor. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi de hiçbir şey yemedi, diyor. Sonra kalktı ve çıktı. Arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, diyor. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur. İşte çocuklar eğitim hayatı boyunca küçüklüğünden büyüklüğüne, evlilik hayatı her dönemde anne baba için bir emanet sorumluluğu içinde hayatlarını idame ettirmelidirler. Anne baba her an çocukların yanında olmalıdır. Onlara merhametle yaklaşmalıdır. Peygamber Efendimiz de öyle demiyor mu? Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir. Er-Rahimun yerhamuhumurrahman, diyor. Rahmetle yaklaşanlara Allah-u Teala merhamet eder, diyor. 10 tane çocuğu olmuş, hiçbirini öpmemiş. Akrabin Habis böyle diyor. 10 tane çocuğum var, hiçbirini öpmedim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam merhamet etmeyene merhamet olunmaz, diyor. Onun için biz çocuklarımızı severken, yetiştirirken, onlara dağıtımda adil davranırken hep Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı örnek almalıyız. İbn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Savaşlardan birinde öldürülmüş bir kadın bulunuyor. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam kadınların ve çocukların öldürülmesini yasaklıyor. Düşünün, her alanda Efendimiz aleyhissalatü vesselam çocukların korunmasına, hakların muhafaza edilmesine gerekli önemi göstermiştir. Çocukların hak ve hukukunun muhafazası için mücadele etmiştir. Evet, mallarımız, çocuklarımız bizim imtihan vesilemizdir. Qu enfusekum ve ehlikum naran ve quduhen nasu vel hicara. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden çocuklarınızı koruyunuz. Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir derken gerçekten ne kadar doğru söylemiş. İki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dayanamıyor, hutbeden iniyor, onları kucağına alıyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin'i kucaklarına alıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yine aynı şekilde bir ikindi namazı kıldırıyor. İkindi namazı esnasında Zeynep'ten olma torunu Ümame veya Ümeyme Efendimizin ayaklarının altında dolanıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıyamdayken onu kucağına alıyor. Rükû ve secdeye gittiği zaman onu oturtuyor. Ve namaz esnasında eğer kadınlar var ise, çocukları da bebekleri de yanı başında ise namazı kısa tutuyor. Çocukların ağlamasını, annelerin de onlar için telaş etmesini istemiyor. Huneyn Savaşı'nda ganimetler dağıtılıyor. İ'dil ya Muhammed diye Peygamber Efendimiz'in gömleğine asılarak adaletli davran ey Muhammed diyene Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği cevap şu: ben adil olmayayım da kim adil olsun, diyor. Evet, biz kıymetli kardeşlerim, emanet olan çocuklarımıza, bize emanet olan malımıza, mülkümüze, bize emanet olan insanlığa adilce davranacağız, eşitçe davranacağız. Çünkü Yüce Rabbimiz İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve îtâi zil kurbe. Allah-u Teala niye emrediyor? Adaleti. Niye emrediyor? İhsanı. Niye emrediyor? Yakın akrabaya, uzak akrabaya, akrabalarımıza ihsanda ve ikramda bulunmamızı emrediyor. Mevla bizleri
malımızla, evladımızla geçirdiğimiz bu imtihanı başarıyla geçenlerden eylesin. Onlara eşitçe, adilce davranmayı Mevla bizlere nasip eylesin. Çocuklarımızı dini mübini İslam üzere yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Ve öldüğümüz zaman arkamızdan bize dua edecek salih evlatlar eylesin. Çünkü kıymetli kardeşlerim, Ademoğlu öldüğü zaman amel defteri kesiliyor, kapanıyor. Üç şey hariç, bunlardan biri sadaka-i cariye, diğeri faydalı ilim, üçüncüsü de ardından dua gönderecek salih bir evlat. İşte bu evlatları eşitçe, adilce yetiştirmek, malımızı, mülkümüzü yine onlara eşitçe paylaştırmak, onların gönlünü almak, anne baba olarak bizlerin vazifesi arasındadır. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse, bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar, anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyorsunuz.

hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

0: Miktam bin Madi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, babacığım, babacığım şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: Buzer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
1: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren 2 kişiden biri olur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

0: Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır" de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "Men ada meridan nada munadim minessemâ. Tıbte ve tâbe memşâk ve tebevve'te minel cenneti menzilâ."
3: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek, "Güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın" diye seslenir. İslam, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti, toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış, aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletine vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görünmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Amr bin Şuayb, babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın dedim. Seni de dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi dedim. Evet, senin için de diledi dedi ve şu ayeti okudu. Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.
3: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın." buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete." buyurdu. Umeyr bin Hümayr,

Amel Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be!" diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz!
2: İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi.
3: Ayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
4: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
5: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
3: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir.
6: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
3: Neden?
4: Hayrolsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.
0: 145. bölüm.
2: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz." diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı. Peygamber Efendimiz de söz verdiği gibi hareket ederek onları hürriyetine kavuşturdu. Peygamberimiz ikinci olarak Taif'e sığınan Malik bin Avf'a haber gönderip gelip Müslüman olduğu takdirde kendisine malını ve ailesini teslim edeceğini, bunun yanında 100 deve vereceğini de vaat etti. Bu haber kendisine ulaşır ulaşmaz Malik Allah Resulü ile buluşup Müslüman oldu. Allah Resulü Zilkade ayının başında Huneyn ganimetlerinin toplandığı Cirane mevkiine geldi ve orada 13 gün kalarak ele

0: geçirilen esirleri ve diğer ganimetleri taksim etti. Liderleri Malik bin Avf'ın Müslüman olmasından etkilenen Hevazinlilerden bir grup, Peygamberimizin huzuruna gelip özür beyan ettiler ve bazı isteklerde bulundular.
1: Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun.
2: Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun Hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla. Sen akrabalık haklarını gözetirsin. Kureyş de sana düşmanlık edenleri affettiğin gibi bizi de affet. Bizden aldığınız malları ve ailelerimizi bize iade et.
0: Peygamberimiz onlara şöyle dedi: ben sizin Müslüman olma ihtimalinize binaen ganimet taksimini geciktirmiştim. Ama siz çok geç kaldınız. Artık mallarınız ve esirler mücahitler arasında paylaştırılmış bulunuyor. Onları haklarından vazgeçirmek zordur. Şimdi siz iki şıktan birini tercih edin. Ya mallarınız ya da esir düşen aileleriniz.
2: Elbette ailelerimizi geri isteriz ya Resulallah. Onlar mallarımızdan çok daha kıymetlidir.
0: Peygamberimiz, benim hisseme ve Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşenleri size bağışladım. Namaz kılındıktan sonra mescitte şöyle deyin: Allah Resulü müminlere, müminler de Allah Resulüne yardımcıdır. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize iade etmenizi umuyoruz. Bunun üzerine ben kendi hisseme düşenlerle Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşenleri bağışladığımı söylerim. Müslümanlardan da sizin için istekte bulunurum, dedi. Hevazinliler denileni yaptı.
3: Esirleri bağışlamamızı mı istiyorlar?
4: Müslüman mı olmuşlar?
0: Bunun üzerine Allah Resulü Müslümanlar arasında ayağa kalkarak Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi: şimdi bu kardeşleriniz tevbe ederek bize geldiler. Ben de esirlerini kendilerine geri vermeyi düşündüm. Sizden her kim bu şekilde kardeşinin gönlünü hoş etmeye razı olursa bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesini talep ederse, ki bu hisseyi ona biz Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından vereceğiz, o da böyle yapsın. Esirleri geri versin.
5: Madem Resulullah böyle istiyor, bize de esirleri serbest bırakmak düşer.
6: Benim payıma düşenler serbest.
7: Benimkiler de serbesttir.
6: Benimkiler de.
0: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabileri ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış, hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu. Taif yalnız kalmıştı. Ayrıca Taif malları için tek pazar olan Mekke, şimdi Müslümanların kontrolü altındaydı. Neticede Allah Resulü'nün savaş ve kuşatma taktiği sonuç verdi. Kuşatmanın üzerinden bir yıl geçmeden Taifliler Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderip teslim olmak istediklerini bildirdiler. Savaşlarda mağlup olanların insanlık onurunun korunması ve onlara merhametle muamele edilmesi, insanların İslamiyet'i zorla değil, gönüllü olarak kabullenmesine sebep olmuştu. Ganimet mallarından bir kısmının bulunduğu bir vadide Peygamberimizin yanında bulunanlardan biri de Saffan bin Ümeyye idi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Saffan henüz Müslüman olmamış, Huneyn gazasına çıkılırken İslam ordusuna 100 tane zırhı ödünç vermişti. Ödünç verdiği mallarının geri dönüp dönmeyeceğinden endişe ederken gözlerini ganimet mallarından alamıyordu. Önüne serilmiş bir vadi dolusu hayvan ve kıymetli eşya vardı. Peygamberimiz neler düşündüğünü anlar gibi ona bir soru yöneltti. Ebu Vehb, Bu vadi hoşuna mı gitti?
8: Evet. Bu kadar malı bir arada görmemiştim hiç. Ne kadar çoklar.
0: Peygamberimiz, o halde vadi de içindekiler de senin olsun dedi. Safvan kulaklarına inanamıyordu. Bu kadar çok malı ona kim verirdi? Peygamberimizin ciddi olduğunu anlayınca ne diyeceğini bilemedi.
8: Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun. Şu ana kadar dünya üzerinde en çok kin beslediğim insandın. Şimdi ise kalbim sana karşı sevgiyle dolu.
0: Peygamberimiz onun Müslüman olmasına çok sevindi. Biz senin zırhlarından bazılarını kaybettik. Sana bedellerini ödeyelim diyerek savaş öncesinde ödünç aldığı zırhları hatırlattı.
8: Hayır ya Resulallah. Çünkü bugün kalbimde o gün olmayan şeyler var. Keşke bu nimete daha önce erseydim. Sana düşmanlık yapmadan önce.
0: Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olan Hazreti Muhammed'in gençlik arkadaşı ve Hazreti Hatice'nin yeğeni olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ama elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az verildiğinden şikayet etti.
9: Ey Allah'ın Resulü, bana verilen ganimet malı ailemi rahatlatmak için yeterli değil. Bana olan ihsanını artır.
0: Peygamberimiz yeni Müslüman olanlara daha fazla ganimet vererek onların İslam'a iyice ısınmasını istiyordu. Hakimin isteğini yerine getirdi. Ama hakim bununla da tatmin olmamıştı. O ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı peygamberimiz. Aynı talep üçüncü kez tekrarlandığında Resulullah onu karşısına alıp şöyle dedi. Ey hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar. Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti.
9: Ey Allah'ın Resulü, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Peygamberimiz Ebu Süfyan ve oğullarına da benzer şekilde çokça mal vermişti. Yapılan ihsanın büyüklüğü karşısında Ebu Süfyan peygamberimize hayranlığını dile getirmeden edemedi.
10: Bana da oğullarıma da bolca ihsanda bulundun. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar kerem ve iyilik sahibisin. Seninle savaşırken adaletten ayrılmazdın. Mert bir düşmandın. Şimdi senin tarafındayım. Yine bu meziyetlerinle beni kendine hayran bırakıyorsun. Senin cömertliğinin emsali yoktur. Bu kerem ve iyiliğin en üst derecesidir. Allah seni hayırla mükafatlandırsın.
0: Resulullah'ın kalplerini İslam'a ısındırmak istediği bazı kimselere fazlaca pay vermesi insanlar arasında huzursuzluğa sebep olmuş, bazıları bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor diyecek kadar ileri gitmişti. Bu sözler peygamberimizin kulağına eriştiğinde o çok üzülmüş. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. O bundan daha ağır sözlerle hakarete uğradı da sabretti diyerek o insanlara fazla pay verme sebebini açıklamıştı. Peygamberimizi üzmek için bile bile tenkit eden bir grup vardı. Bunlar benzer sözler sarf edip ortamı kızıştırıyordu. Bazıları ise gerçekten bu taksimata üzülmüş ve hislerini şöyle dile getirmişlerdi.
11: Peygamberimiz muhacirlere ve Mekkelilere ganimetten bolca pay verip ensarı bundan mahrum etti.
12: Allah onu affetsin. Kureyş'e veriyor, bize vermiyor. Halbuki hala hevazinlerin kanları kılıçlarımızdan damlıyor.
13: Harp gibi çetin bir iş olduğu zaman bizler çağrılıyoruz. Fakat ganimet bizden başkasına veriliyor.
4: Bu söylediklerinizden dolayı tövbe edin. Resulullah adaletsiz bir iş yapmaz. Elbet bir bildiği vardır.
13: Haklı. Biz bugüne kadar maddi bir menfaat için mi onun yanındaydık ki şimdi bunu dert edelim?
12: Bizim menfaat için burada olmadığımız herkesin malum. Sadece bugüne kadar İslam'a düşmanlık eden adamların ganimetleri doldurarak gidişlerine üzülüyoruz.
4: İşte tam da dediğin gibi, bu adamlar düne kadar İslam düşmanıydı. İnsan ihsanın kölesi olur. Peygamberimiz bunlara bolca mal vererek kalplerini iyice İslam'a ısındırmak istiyor.
10: Gençler, bu böyle olmaz. Bir sorununuz varsa Resulullah'a söylersiniz.
13: Saad haklı. Münafıklar gibi arkadan konuşmak olmaz.
5: Gidip peygamberimize düşündüklerimizi söyleyelim. O da bize neden böyle yaptığını izah etsin. Böylece hem biz günaha girmeyiz hem de aklınızdaki soruların cevabını alırsınız.
0: Sa'd bin Ubade peygamberimizin huzuruna gelerek aralarında geçen konuşmaları anlatınca peygamberimiz ensarın toplanmasını istedi. Ensarın ileri gelenleri bir çadır içinde toplandılar.
10: Ya Resulallah, istediğiniz gibi ensar toplandı. Sizi bekliyorlar.
0: Peygamberimiz çadıra girdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. Ey ensar cemaati, kulağıma sizin söylediğiniz bazı sözler ulaştı. Bana kırgınlık hissettiğinizi ve üzüldüğünüzü duydum. Duyduklarım doğru mu?
5: Evet ya Resulallah. Fakat bu hepimizin ortak düşüncesi değildir.
4: Aramızdan bazı gençler Kureyş'ten yeni Müslüman olanlara verilen ganimeti fazla bulmuşlar.
0: Bunun üzerine peygamberimiz Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi?
14: Doğru.
0: Peygamberimiz şöyle devam etti. Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi?
14: Doğru.
0: Peygamberimiz sordukça ensar mahcubiyet içinde cevap veriyordu. En sonunda şöyle dedi. Siz fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi?
5: Allah ve Resulü en çok ihsan edendir.
0: Peygamber Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık.
5: O nasıl söz? Böyle bir şeyi düşünmekten de, dillendirmekten de Allah'a sığınırız.
0: Konuşmasına devam eden peygamberimiz, ensardan olmanın ne kadar faziletli bir durum olduğunu anlatıp şöyle buyurdu. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber, onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler duydukları son sözler üzerine gözyaşlarını tutamaz hale gelmişlerdi. Niyetleri Allah'ın Resulünü üzmek değildi ama söyledikleri şeylerden dolayı bu sözleri duymuşlardı.
5: Biz Allah ve Resulünün taksim ettiği neyse ona razıyız.
12: Evet, razıyız.
0: Peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki eğer muhacirlerden olmasaydım ensardan olmayı dilerdim. Bütün dünya bir tarafa gitse, ensar başka bir yol tutsa, ben ensarın gittiği yolu tutardım. Ey Allah'ım, ensara da onların oğullarına da rahmet et.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte,

0: Şefaatimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
2: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar,

yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.
1: Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar, ''Ne zamandan beri buradasın?'' Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır. Buyurur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar, kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse, borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi: Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner. Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
1: Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti. "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."

İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır" ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler" denildi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip, "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim." dedi. Peygamber nedir deyince, "Beni Allah gönderdi." cevabını verdi. "Neyle gönderdi?" dedim. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle." dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım." dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel." dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve, "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun." dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa, suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur." Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan bir, iki, üç hatta yedi defa duymamış olsaydım bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı ''Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı Allah elbette görecektir.'' dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek ''Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim.'' dedi ve müşrikleri kastederek de ''Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim.'' dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona ''Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum.'' dedi. Sa'd ''Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım.'' dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. ''Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokmayla savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka istemeyen iffetli ve nezih kimsedir.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

0: Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.
1: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasın biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan. Sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Büyük Zaferden Zorlu Sınava, Bedir ve Uhud. İkinci Bölüm. Peygamber Efendimiz cumartesi sabah namazından hemen sonra Uhud'a hareket etti. Bölgeye vardılar. Önlerinde Aynayn Tepesi vardı. Tepenin Uhud'a doğru sol tarafında, yani Uhud'un batı cihetinde müşrikler mevzilerini kurmuştu. Hazreti Peygamber bu tepenin stratejik açıdan son derece önemli olduğunu gördü. Buraya Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 okçu yerleştirdi. Bu sebeple bu tepeye Okçular Tepesi denmiştir. Okçuların görevi düşmanın bu tepeyi dolaşarak Müslümanları arkadan vurmasına mani olmaktı. Bir saldırı durumunda oklarıyla buna engel olacak, gerekirse Hazreti Peygamber'den takviye isteyeceklerdi. Okçulara kendisinden emir gelmedikçe kesinlikle tepeden ayrılmamaları talimatını veren Peygamber Efendimiz, ana kuvvetlerle Aynayn Tepesi'nin sağ tarafından geçerek Uhud'un doğu tarafına intikal etti ve Aynayn Tepesi solunda kalacak şekilde yönü batıdaki düşmana karşı cephesini oluşturdu. Harp, dönemin adetleri üzere mübareze denilen teke tek muharebe ile başladı ve meydana çıkan müşrik sancaktarları arka arkaya öldürüldüler. Düşmanın morali bozulmuştu ama yine de saldırdılar. İslam askerleri ise sarsılmaz bir iman ve üstün bir cesaretle karşı koydular. Şiddetli bir muharebe başladı. Çok geçmeden müşrikler dağıldı. Gerilemeye ve nihayet dönüp kaçmaya başladılar. Müslümanlar da peşlerine düştü. Bu arada ganimet toplamaya başladılar. Zafer kesin gibi gözüküyordu. Bunu gören Aynayn Tepesi'ndeki okçular da harp meydanına inip ganimet almak istediler. Komutanları Abdullah bin Cübeyr onları uyararak Hazreti Peygamber'in kesin talimatını hatırlattı. Ama onlar, "Allah'ın Resulü düşman tehlikesine karşı böyle söylemişti. Şimdi tehlike yok artık, zafer kazanıldı. Hazreti Peygamber zafer sevinciyle bizi unutmuştur. Biz de gidip kardeşlerimiz gibi ganimet alacağız," dediler. Abdullah bin Cübeyr emre itaat eden sadece 10 kişiyle kaldı. İşte bu durum birdenbire her şeyi değiştirdi. Bu sırada müşriklerin süvari birliği komutanı olan Halid bin Velid mütemadiyen bu tepeyi kolluyordu. Esasen iyi bir komutan olan Halid bu tepenin stratejik konumunu görmüş ve harbin başladığı ilk anlardan itibaren birkaç kez buraya saldırarak Müslümanların arkasına sarkmayı denemişti. Ama her defasında okçular tarafından durdurulmuştu. Şimdi ise okçular kendisine engel olamayacak kadar zayıflamıştı. Halid derhal bu fırsatı değerlendirdi. Tepeye hücum etti. Okçuların hepsi şehit oldular. Halid ise Müslümanların arkasına sarkmıştı. Durumdan habersiz olan Müslüman askerler arkadan ani bir saldırıya uğradılar. Bu sırada durumdan haberdar edilen Ebu Süfyan da kaçan müşrik askerlerini toplayıp döndü. Şimdi Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Ganimet toplamak için harp nizamı ve saf düzeni dağılmış bulunan Müslüman askerleri dört bir taraftan hücuma uğruyorlardı. Bu hengamede Müslümanlar ağır yaralar aldılar. Birçok şehit verildi. Şehitlerin başında da Seyyid-i Şüheda, şehitlerin efendisi diye anılacak olan Hazreti Hamza vardı. Sırf onu öldürmek üzere fırsat kollayan Vahşi, Hazreti Hamza önüne kattığı kafirleri kılıçtan geçirerek yanına kadar geldiği sırada mızrağını fırlatmış ve Hamza'yı şehit etmişti. Can pazarı yaşanan bu safhada şüphesiz müşriklerin asıl hedefi Peygamber Efendimiz'di. Özellikle Abdullah bin Kamiye, Utbe bin Ebu Vakkas, Abdullah bin Şihab ve Übey bin Halef Hazreti Peygamber'i öldürmeye ahdetmişlerdi. Durmadan ona saldırıyorlardı. Böyle bir hücum anında Abdullah bin Kamiye, Hazreti Peygamber gibi zırha büründüğü için ayırt edemeyerek Müslümanların sancaktarı olan Mus'ab bin Umeyr'e saldırmış ve ona öldürücü bir darbe vurmuştu. Mus'ab kanlar içinde yere düşerken Abdullah bin Kamiye sevinç çığlıkları atarak döndü. "Müjde, Muhammed'i öldürdüm," diye bağırıyordu. Bu haber birden Uhud'da yankılandı. Kafirler sevindiler. Ashab-ı kiramsa ne yapacağını şaşırdı. gerçeği bilmediği için canının telaşına düşen, Uhud'un kayalıklarına doğru kaçanlar olduğu gibi Medine yolunu tutan bazıları da çıktı. Haber kısa sürede Medine'ye ulaşmıştı. Aralarında Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma, eşi Hazreti Ayşe, halası Hazreti Safiye'nin de bulunduğu kadınlar da dahil bir grup Uhud'a koştular. Ama Uhud'daki diğer bir grup, Allah Resulü öldürülmüşse bundan sonra hayatın ne anlamı var diyerek kılıcına sarılmış, düşmanla kıyasıya savaşıyordu. Bu esnada Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabilerden birisi, dağılan İslam askerlerini toparlayabilme ümidiyle Allah Resulü'nün öldürülmediğini ilan ederek ashabı oraya çağırdı. Karışıklıkta bu sesi duyan Müslümanların sayısı ne yazık ki çok değildi. Ama müşrikler için hedef gösterilmiş oluyordu. Yoğunlaşan saldırılar sebebiyle Hazreti Peygamber birkaç darbe aldı. Başındaki çelik miğfer kırılmış, iki halkası yanağına batmış, yüzü bir anda kanlar içinde kalmıştı. Tam karşıdan atılan bir taş ön cepheden yüzüne isabet etmiş, dudağı patlamış ve bir dişi kırılmıştı. Kafirlerin önceden açtığı ve üzerini kamufle ettiği derince bir çukura düşmüş, dizi ve beli ciddi şekilde berelenmişti. Ashabtan birkaç kişinin yardımıyla çukurdan çıkarılan Hazreti Peygamber'in üzerindeki zırha rağmen bir kolunda da yara vardı. Aslında bu sırada Peygamber Efendimiz'in yanında kalmayı başarmış az sayıda bir avuç sahabi onun etrafında pervane gibi dönüyor, dört bir taraftan gelen hücumlara bedenleriyle siper oluyorlar, düşmanı püskürtmeye çalışıyorlardı. Ebu Dücane bunlardan birisiydi. Hazreti Peygamber'in önünde canlı kalkan olarak duruyor, harbin başlangıcında hakkını vermek üzere Hazreti Peygamber'den aldığı kılıçla düşmanı uzaklaştırmaya çalışıyordu. Talha bin Ubeydullah, Peygamber Efendimiz'e doğru gelen bir oku son anda fark etmiş, o isabeti almasın diye uzattığı eli parçalanmış, koluna da bir kılıç darbesi almıştı. Bu sebeple çolak kalan Talha, eli kolu kanlar içerisinde olmasına rağmen Hazreti Peygamber'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Sa'd bin Ebu Vakkas, Resul-i Ekrem'in önünde durmuş, ona saldıranlara ok atıyordu. Çok iyi ok kullanan Sa'd'a, Hazreti Peygamber de ok veriyor ve "At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun" diyordu. Askerlere su vermek, yaralıları tedavi etmek için Uhud'a gelmiş birkaç hanım vardı. Bunlardan birisi Ümmü Ümare Nesibe, Hazreti Peygamber'in zor durumda olduğunu görünce yerden bir kılıç kapıp onun yanına koştu. Resul-i Ekrem'in etrafında pervane gibi dolaşıyor, ona yaklaşan tehlikelere karşı koyuyordu. O gün 13 yara alan Nesibe'nin omuzundaki yarası oldukça derindi. Buna rağmen çarpışmaya devam etti. Kendisine destek veren kocası ve iki oğlunu da savaşa teşvik ediyordu. Onun canı pahasına sergilediği bu gayret Peygamber Efendimiz'in gözünden kaçmamıştı. Sağıma bakıyordum, Ümmü Ümare'yi görüyordum, soluma bakıyordum, Ümmü Ümare'yi görüyordum buyurarak onu takdir ve taltif eden Hazreti Peygamber, Nesibe'nin yarası tedavi edilirken bizzat onunla ilgilenmiş ve ona dua etmek için ellerini açmıştı. Bunu gören Nesibe rica etti. "Ey Allah'ın Resulü, bizi cennette sana komşu kılması için Rabbimize dua eder misin?" "Ya Rabbi, bunları cennette komşularım kıl," diye dua etti sevgili Peygamberimiz. "Artık dünyada başıma ne gelirse gelsin, hiç aldırmam," diyordu Nesibe validemiz. Hem kendisini hem de askerlerini kuşatan düşman saldırıları altında Peygamber Efendimiz ve ashabı çarpışa çarpışa Uhud'un yamaçlarına yaklaşmışlardı. Kayalıklara varınca burada kendilerini daha iyi koruma imkanı buldular. Arkalarını dağa vermişlerdi.

müşriklerin arkadan saldırma tehlikesi yoktu. Kayalıklar siper oluyordu. Okları tükenmiş olsa bile taşlar ve molozlar işe yarıyordu. Ebu Süfyan ve adamları bu durumda daha fazla bir şey yapamayacaklarını anladılar ve çekildiler. Ama harp meydanı onlara kalmıştı. 22 veya 23 ölülerine karşılık Müslümanların 70 şehidi vardı. Hınçlarını ve intikam duygularını bunlardan çıkardılar. İnsani olup olmadığını, vicdana sığıp sığmadığını düşünmüyorlardı bile. Cesetleri tanınmaz hale getirdiler. Vahşetin en korkuncu Hazreti Hamza'ya yapılmıştı. Kölelikten kurtulma adına onu şehit eden zenci köle Vahşi, Hazreti Hamza'nın karnını yarıp ciğerini sökmüştü. Kestiği bir parçayı Ebu Süfyan'ın karısı Hind'e götürdü. Bu sırada Peygamber Efendimiz Uhud'un ortasında iki büyük kayanın yukarıdan birleşmesiyle oluşmuş mağarayı andıran aralığa sığınmıştı. Gayet korunaklı bu sığınakta Hazreti Peygamber tedavi edildi. Yanağına batan miğferin halkalarını çıkarmak hiç de kolay olmadı. Kemiğe girdiği anlaşılan bu parçaları eliyle çıkaramayan Ebu Ubeyde dişleriyle asılıp çekti. İki dişi kırıldı. Halkalar çıkarıldı ama bu defa yaradan kan fışkırmaya başladı. Epey uğraştıktan sonra Hazreti Fatıma'nın yaktığı bir hasır parçasının külleri yaraya basıldı ve kanama güçlükle durduruldu. Diğer sahabiler de azıcık nefes almışlardı. Bir kısmı bu mağaranın önünde, bir kısmı siper edindikleri kayaların arkasında dinlendiler ve yaralarının sargısıyla meşgul oldular. Bu esnada kayalıkların önünde Ebu Süfyan belirdi. Biraz zafer edasıyla mağrur ama biraz da tedirgindi. Atıyla bir o tarafa bir bu tarafa dolaştı, sonra kayalıklara doğru bağırdı. ''Muhammed orada mı? Muhammed aranızda mı?'' Hazreti Peygamber'in işaretiyle kimse cevap vermedi. ''Oh olsun, demek ki ölmüş.'' dedi sevinçle ve ekledi. ''Peki Ebu Bekir, o aranızda mı?'' Yine cevap verilmedi. Buna da sevindi Ebu Süfyan, tekrar bağırdı. ''Ömer'den ne haber?'' Cevap yoktu. ''Hepsi ölmüş, peki iyi olmuş.'' derken, Hazreti Ömer daha fazla dayanamadı ve bağırdı kayalıkların arkasından. ''Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı, bunların hepsi sağ.'' Ebu Süfyan şaşırdı, emin olmak için sordu. ''Doğru söyle ey Ömer, Abdullah bin Kamiye Muhammed'i öldürdüğünü iddia ediyor.'' Ama ben sana daha çok inanırım. Muhammed sağ mı? Evet dedi Hazreti Ömer. Sağ, seni duyuyor ve dinliyor. Hüsrana uğradı Ebu Süfyan, korktuğu buydu. Bir şey elde edememiş, emellerine erememişlerdi. Yine de cahiliye damarı kabardı ve bağırdı. Yüce ol ey Hübel, yüce ol ey Hübel. Hazreti Peygamber'in emriyle Ömer Efendimiz cevap verdi ve aralarında şu konuşmalar geçti. Allah en yücedir. Bizim uzağımız var, sizin uzağınız yok. Allah bizim Mevlamızdır, sizin Mevlanız yok. Savaş sırayladır, bugün Bedir'e denk bir gündür. Bedir'deki 70 ölüye karşılık bugün sizden 70 ölü. Hanzale'ye karşılık Hanzale. Yanılıyorsun ey Ebu Süfyan, sizin ölüleriniz cehennemdedir, bizim şehitlerimiz ise cennette. Bir de dedi Ebu Süfyan, harp meydanında ölülerinize yapılmış hoşunuza gitmeyecek bazı şeyler göreceksiniz. Bunları ben emretmedim ama engel de olmadım. Arkasından ekledi. Sizinle kozumuzu ertesi yıl bu aylarda Bedir'de paylaşalım. Yine Hazreti Peygamber'in emriyle Hazreti Ömer cevap verdi. İnşallah kozumuzu ertesi yıl Bedir'de paylaşırız. Ebu Süfyan kayalıklar önünden çekilip gitti. Kısa bir süre sonra da eşyalarını develerine yükleyip Uhud'dan ayrıldılar. Peygamber Efendimiz ve ashabı harp meydanına indikleri zaman karşılaşılan manzara tüyler ürperticiydi. Şehitlere ve özellikle Hazreti Hamza'ya yapılanlar hepsinin yüreğini dağladı. Hazreti Peygamber'in gözlerinden de yaşlar süzülüyordu. Halasını kastederek bari dedi Safiye'yi buraya yaklaştırmayın, kardeşine yapılanları görmesin. Safiye validemizse duydum Hamza'ya yapılanları. Allah uğrunda bunlar çok değil. Sabredeceğim. Zaten biz Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz dedi. Gelip başında ağladı. Şehitler oraya defnedildi. Defin esnasında da göz yaşartıcı olaylar yaşandı. Mesela İslam sancaktarı, Medinelilerin Müslüman olmasında büyük gayretleri olan başarılı davetçi Mus'ab bin Umeyr defnedilirken üzerine örtülecek örtü kısa geldi. Başı kapatıldığı zaman ayağı açıkta kalıyor, ayağı kapatılınca başı açılıyordu. Vaktiyle Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensup olup, göz kamaştırıcı ipekli elbiseler giyen Mus'ab, Müslüman olunca ailesi tarafından

0: tarafından dışlanmıştı. Şimdi de doğru dürüst bir kefeni yoktu. Örtü başına çekildi, ayakları otlarla kapatıldı. Defin işi tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz vakit kaybetmeden Medine'ye gitti. Düşman ordularının dönüp Medine'ye saldırmasından korkuyordu. Nitekim Ebu Süfyan ve komutanları arasında bu husus tartışılmıştı. Bazı komutanlar istedikleri neticeyi elde edemediklerini söyleyerek dönüp Medine'ye saldırmayı teklif ediyordu. Bu tehlike dolayısıyla Hazreti Peygamber bizzat kendisi ve ashabı yaralı olmasına rağmen Medine'ye girişinin hemen ertesi günü müşrik ordusunu takibe karar verdi. Sadece bir gün önce Uhud'da bulunanlara katılma izni vererek askerlerini topladı. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bu takibe iştirak etmek istediyse de kabul etmedi. Yaklaşık 500 kişilik İslam Birliği Hazreti Peygamber'in komutasında Medine'ye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Hamra-ül Esed mevkiine kadar geldi. Mekke ordusu da az uzakta mola vermişti. Akşamleyin Peygamber Efendimiz her bir askerin ayrı ayrı ateş yakmasını emretti. Böylece Ebu Süfyan ve adamları peşlerinde büyük bir ordunun olduğunu zannedecek ve gözleri korkacaktı. Öylece de oldu. Müşrikler telaş içinde oradan uzaklaştılar. 3 veya 5 gün Hamra-ül Esed'de bekleyen Hazreti Peygamber Medine'ye döndü. Bedir'deki büyük zaferden sonra Uhud'da Müslümanlar zorlu bir sınav vermişlerdi. Okçular Tepesi'ndeki sahabilerin Hazreti Peygamber'in emrini yorumlayarak mevzilerini terk etmeleri onları büyük bir sıkıntıya düşürmüştü. Üstelik bunu İslam ümmeti için en büyük tehlikelerden biri olan dünyevileşmenin ilk belirtileri olarak yapmışlardı. Harbin kazanıldığı zannıyla da olsa ganimet sevdası onlara çok ağıra mal olmuştu. Ama yapılması gereken bu hatanın altında ezilip moral ve güç kaybederek bir kenara çekilmek olmamalıydı. Hangi konum ve durumda bulunursa bulunsun Müslüman, zillet ve meskenet değil, sadakat, samimiyet ve gayret içinde olmalıydı. Nitekim Uhud gazvesinden sonra inen bir ayetle ashab-ı kiram teskin edildiler. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da, müşrikler de, Bedir'de benzeri bir yara almıştı. İşte iyi ve kötü günleri insanlar arasında böyle döndürür dururuz. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez. Peygamber Efendimizin Hamra-ül Esed gazvesiyle müşriklerin peşine düşmesi ve onların gözünü korkutması da bu anlayışın en güzel örneğidir.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan

0: evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş, humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazınızı vitir ile noktalayın. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.
1: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca, Hazreti Peygamber hiçbir şeyi kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak,

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi. "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrıda Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdülkülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim, ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karn-ı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, bugün sohbetimizde Allah Resulü'nün hayatındaki en latif inceliklerden birine, onun güzel kokuya olan sevgisine ve bu konudaki tavsiyelerine pencere açacağız. İslam medeniyetinin o tertemiz çehresini yansıtan bu bilgiler, bizlere temizliğin sadece bir mecburiyet değil, bir ruh hali ve nezaket olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Peygamber Efendimizin hayatında güzel koku, fıtri bir güzelliğin ve temizliğin ayrılmaz bir parçasıydı. O, güzel kokuyu dünyada kendisine sevdirilen güzellikler arasında saymıştır. Bir hadisi şeriflerinde, "Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi, namazsa gözümün nuru kılındı" buyurarak bu sevgisini bizzat ifade etmiştir. Bu sözler bize onun hayatında estetik ve maneviyatın nasıl iç içe olduğunu gösterir. Efendimizin mübarek teni ve teri hiçbir dış koku sürmese dahi miskten daha hoş kokardı. Hazreti Enes'in naklettiğine göre onun geçtiği yollara sinen o özel koku sayesinde insanlar Allah Resulü'nün oradan geçtiğini hemen anlarlardı. Hatta Fahri Kainat Efendimizin başını sıvazladığı, yüzünü okşadığı çocuklar üzerlerine sinen kokudan dolayı çevrelerinde hemen fark edilirlerdi. Bu şahısların o kokuyu bir ömür muhafaza ettikleri de gelen rivayetler arasındadır. Böyle olmasına rağmen Efendimiz koku sürmeyi hiç ihmal etmezdi. Özellikle insanların bir araya geldiği meclislerde, cuma ve bayram namazı gibi toplu ibadetlerde koku sürmeyi

Görünmek onun en belirgin hallerindendi. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah Efendimizin giyim kuşamıyla birinci derecede ilgilenir ve bulabildiği en güzel kokuları sürerek Efendimiz'i giydirirdi. Peygamber Efendimiz günlük hayatında yanında sükke adı verilen bir koku kutusu bulundurur, gerektikçe kullanırdı. Aynı şekilde yolculuklarında yanında götürülmesi mutat olan eşyaları arasında koku şişesi yer almaktaydı. Resulullah Efendimizin yabancı devlet temsilcilerinden kabile reislerine ya da hiçbir görgü kuralına uymayan bedevilere varıncaya kadar her gün temas kurduğu misafirleri oluyordu. Tüm bu ziyaretçilerine karşı Efendimiz giyim kuşamındaki tertip ve düzenini daima muhafaza ederdi. Konuyla ilgili rivayetler incelendiğinde Hazreti Peygamber'in yaşamında güzel kokunun ayrı bir yeri ve önemi olduğu açıkça görülmektedir. O sadece güzel kokuyu sevmekle kalmaz, kendisine sunulan koku ikramlarını da asla geri çevirmezdi. Kendisine koku ikram edilen kimse onu reddetmesin, zira koku külfetsiz bir ikramdır buyurarak bu zarif ikramın bir mümin için ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştir. Başka bir rivayette ise üç şey vardır ki hiç reddedilmez: yastık, güzel koku ve süt buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, Allah Resulü'nün bu koku sevgisi bizlere çok derin bir ahlak dersi verir. Bir Müslüman bulunduğu her ortamda varlığıyla huzur, kokusuyla ferahlık vermelidir. Efendimizin sükke kabından süründüğü o misk aslında bir ruh temizliğinin ve başkalarına duyulan saygının dışa vuran işaretidir. Onun geçtiği yolları gül bahçesine çeviren eşsiz raihadan bizlerin de nasiplenmesi duasıyla bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis, parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

0: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir demektedir. Bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuş, İbni Ömer'in tanıyorum demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer ismini bilmiyorum diye cevap vermiş, Peygamberimiz evi nerededir diye sorduğunda da bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü bu tanıma değildir demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh, mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir," diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır, buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti?" diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi. Ardından şöyle buyurdu: "Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin."

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve Harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve ''Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?'' diye sorar. Adam ''Filancayım'' der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona ''Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?'' der. O da ''Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula'' diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. ''Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?'' diye sorar. Adam da ''Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım.'' der.

Bu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur" dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsen bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi" dedi. Ebu Ya'la Makıl bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha, rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak "Eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım" der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi "Malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım" derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Allah Resulü ona "Ben senin benden memnun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım" deyince Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını sormuş. Hazreti Peygamber "Benden memnun olduğunda hayır, Muhammed'in Rabbi hakkı için olmaz dersin. Bana kızdığındaysa hayır, İbrahim'in Rabbi hakkı için olmaz dersin" buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin ona verdiği cevap da eşini çok seven bir hanımın inceliğini göstermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udhu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udhu billahi min şerri esedin ve esved, ve min elhayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
4: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Türklerin İslami devirde kurdukları en büyük hanedanlardan biri olan Selçuklular konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, 1040-1308 yılları arasında hüküm süren ve Oğuzların Kınık boyuna mensup olan Selçuklular, adını 1007 yılında vefat eden Oğuz Devleti'nin ordu kumandanı Selçuk Bey'den almıştır. 1034 yılında Cent Hakimi Emirşah Melik, büyük bir orduyla Harizm'e gelip Selçuklulara baskın yapmış, ağır kayıplar vererek Ceyhun'un sol yakasına geçen Selçuklular kısa bir süre sonra kendilerini toparlamış, Ceyhun nehrini geçip 10 bin atlıyla 1035'te o sırada sadece İslam aleminin değil dünyanın en kuvvetli imparatorluklarından biri olan Gazneli devletine ait Horasan topraklarına ulaştılar. Tuğrul Bey ile Çağrı Bey'in Horasan'a geçişiyle Selçuklu devletinin temelleri de atılmış oldu. Sultan Mesud 17 bin kişilik bir orduyu Selçukluların üzerine göndermiş, Gaznelilerle 29 Haziran 1035'te Nesa civarında yapılan savaşta büyük bir zafer kazanılmış, bu zaferle Selçuklular büyük bir güven kazanmış, Talhap adlı yerde 1038 yılında cereyan eden savaşta Gazneliler bir kez daha mağlup edilmişti. Sultan Mesud, 300 fille donatılmış 50 bin süvari ve piyadeden oluşan ordusuyla Selçuklulara karşı bir harekata daha girişmiş, Seras çölünde 27 Haziran 1039 tarihinde yapılan bu savaşta Gazneliler galip gelmişti. Ancak Sultan Mesud, kısa bir süre sonra Selçukluları tekrar karşısında buldu. Bu defa

Fethettiğimiz 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan zaferiyle 1157 tarihine kadarki dönemde 117 yıl süreyle hüküm sürecek Büyük Selçuklu İmparatorluğu kurulmuş, Tuğrul Bey de bu devletin ilk hükümdarı olmuştu. 23 yıl süreyle tahtta kalan ve 1063 yılında vefat eden Tuğrul Bey, adil, şefkatli, dürüst, cömert ve dindar bir hükümdardı. Tuğrul Bey'in ölümünün ardından tahta çıkan Sultan Alparslan, Anadolu Fatihi unvanıyla adına hepimizin aşina olduğu bir kimsedir. Aynı dönemde Bizans'ta imparatorluğun başına gittikçe artan Türk akınlarına son vereceğine inanılan kumandanlardan Romen Diyojen getirilmişti. İki hükümdar 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Ovası'nda karşılaşmış, Sultan Alparslan Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Malazgirt Zaferi Anadolu'nun Türkler tarafından fethini sağladı. Burası Oğuz Türklerinin yurdu oldu. Ne var ki Sultan Alparslan ertesi yıl Ceyhun taraflarında bir cinayete kurban gitti. Tarihçiler Alparslan'ı tarihin en büyük hükümdarlarından biri olarak nitelemiş, onu kudret ve haşmetin gerçek temsilcisi saymıştır. Alparslan'ın ölümünün ardından yerine oğlu Melikşah geçti. Melikşah'ın genç yaşta tahta çıkmasını fırsat bilen Karahanlılar ve Gazneliler, Selçuklu topraklarına saldırırken başta Kavurt olmak üzere bazı hanedan mensupları tahta hak iddia ederek ayaklandılar. İsyanların bastırılmasından sonra Melikşah'ın itibarı bir kat daha arttı. Bundan sonraki dönemde Sultan Melikşah'ın önemli icraatlarından birisi Alamut Kalesi'ni işgal ederek orada bir Nizari İsmaili Devleti kuran, Hasan Sabbah ve Batınilerle mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmek olmuşsa da Alamut'u ele geçirip ülkedeki Batıni faaliyetlerine son veremedi. Vezir Nizamülmülk hem askeri hem ilmi açıdan mücadele ettiği Batıniler tarafından 1092'de öldürüldü. 20 yıl iktidarda kalan Sultan Melikşah da bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Bağdat'ta vefat etti. Değerli dinleyicilerimiz, Melikşah dönemi Selçuklu İmparatorluğu'nun sınırlarının en geniş olduğu devirdir. Selçuklu İmparatorluğu bu dönemde Kaşgar'dan Ege adalarına, Aral Gölü ve Kafkasya'dan Yemen ve Aden'e kadar uzanıyordu. Karahanlılar gibi büyük bir devlette imparatorluğa bağlı bulunuyordu. Melikşah devri Müslüman ve gayrimüslim tarihçiler tarafından bir adalet devri olarak nitelendirilir. Urfalı Ermeni tarihçisi Mateos, onun ölümünün bütün dünyayı mateme boğduğunu söylemektedir. Selçuklu Devlet Teşkilatı Melikşah zamanında Nizamülmülk'ün de gayretiyle mükemmel bir şekil almış, ilmi ve kültürel faaliyetler zirveye ulaşmıştı. Bu dönemde kurulan Nizamiye medreseleri dünya çapında şöhrete kavuştu. İktisadi ve ticari hayatta büyük gelişmeler oldu. İmar faaliyetleri yaygınlaştı. Melikşah'ın ölümünün ardından hanedan mensupları arasında saltanat mücadelesi başladı. 1104'te tahta geçen Muhammed Tapar, Selçuklu İmparatorluğu'nu yeniden birleştirmeyi başarmış, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na eski itibarını kazandırmışsa da 1118'de ölümüyle birçok çalışma yarım kaldı. 20 yılı meliklik olmak üzere 60 yıla yakın hüküm süren Sultan Sencer, hükümdarlığının son yıllarında kendi öz kavmi Oğuzları cezalandırmak isterken yenilgiye uğrayıp onların elinde 3 yıl esir kaldı. Esaretten kurtulduktan kısa bir süre sonra 6 Mayıs 1157'de de öldü. Sultan Sencer'in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı onun döneminde en ileri seviyeye ulaşmış, Sencer Sultan Melikşah'la birlikte örnek hükümdar olarak gösterilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz,
İbnül Esir, Selçuklu sultanlarının ölümü konusunda değerlendirme yaparken onlardan övgüyle söz etmiştir.

etmekte, Kirman tarihi müellifi Eftalüddin Ebu Hamid de Selçuklu hanedanını hanedan-ı mübarek diye tanımladıktan sonra kocamış dünya onların bayraklarının görünmesiyle gençlik tazeliğine kavuştu. Dünya ekinliği onların dirliği olunca en mükemmel şekilde mamur oldu demektedir. Çünkü döneme ait birçok resmi belgede Leaya'nın hükümdara Allah'ın bir emaneti olduğu vurgulanmış, bürokrat ve emirlerden halka adil davranmaları, onlardan haksız taleplerde bulunmamalarının istendiği görülmektedir. Sultan Melikşah zamanında Bizans devleti Selçuklulara haraç ödemekteydi. Vergilerin bir kısmıyla ülke imar edilmiş, büyük vakıf ve hayır eserleri kurulmuştur. Selçuklular zamanında sağlanan ekonomik canlılık sayesinde toplumsal refah artmış, sağlık, eğitim ve kültür faaliyetlerinde büyük gelişme kaydedilmiştir. İlk Selçuklu Hastanesi Nizamülmülk zamanında Nişabur'da açılmış, bunu başka hastaneler takip etmiştir. Bu dönemde Darüşşifaların yanı sıra ordu bünyesinde seyyar hastaneler de kurulmuştur. Bu dönemde eğitim faaliyetleri şehirlerde hızla yayılan medreselerde yürütülmekteydi. Merv, Nişabur, Bağdat, İsfahan, Rey gibi şehirlerde çok sayıda medrese ve büyük kütüphaneler mevcuttu. Yakut el-Hamevi, Merv'de 10 büyük kütüphanenin olduğunu, dünyada bir eşi görünmeyen bu kütüphanelerden bir okuyucunun 200 cilt kadar kitabı okumak üzere eve götürebildiğini kaydetmektedir. Selçuklular döneminde Şemsüle İmme es-Serahsi gibi önemli alimler yetişmiş, ileride müstakil bir programda ele almayı planladığımız Nizamiye medreseleri bu dönemde inşa edilmiş, İmamül Harameyn el-Cüveyni, Ebu İshak Eş-Şirazi, Ebu Bekir Muhammed bin Ahmet Eş-Şaşi, İmam Gazali ve Muhammed bin Yahya en-Nisaburi gibi şahsiyetler bu medreselerde müderrislik yapmıştır. Endülüs'ten Mavera-ün-Nehir'e, Kafkaslardan Yemen'e kadar çeşitli bölgelerden gelen öğrenciler Bağdat, Nişabur, Merv, Herat ve İsfahan gibi şehirlerde nizamiyelerde okuyarak memleketlerine dönmüştür. Selçuklular döneminde açılan medreselerde dini ilimlerin yanı sıra edebiyat, riyaziye, astronomi ve felsefe de okutulmuş, Ebu İshak Eş-Şirazi, Cüveyni, Gazali ve Fahrettin Errazi gibi din alimlerinin yanında diğer ilimlerde de söz sahibi alimler yetişmiş, bu dönem edebiyat sahasında da büyük şahsiyetlerin yetiştiği çağ olmuştur. Selçuklular dönemi fen bilimleri alanında da önemli başarıların elde edildiği bir devirdir. Ömer Hayyam, Melikşah'ın emriyle kurduğu rasathanede astronomi çalışmalarını yürütmüş, Melikşah'ın lakabına nispetle güneş yılını esas alan Celali takvimini hazırlamıştır. Bu alandaki çalışmalar Muhammed bin Ahmet el-Beyhaki tarafından Sultan Muhammed Tapar döneminde İsfahan rasathanesinde sürdürülmüş, Bedi el-Usturlabi çalışmaları tamamlayıp gözlem çizelgeleri hazırlamıştır. Sultan Sencer döneminde Abdurrahman el-Hazini de Selçuklu ülkesinin enlem ve boylamlarını gösteren Zici Senceri adlı gözlem çizelgelerini hazırlamış ve sahasında önemli bir çalışma olan Mizanül Hikme adlı kitabı kaleme almıştır. Selçuklular devrinde tıp sahasında da önemli gelişmeler olmuştur. Sultan Alparslan zamanında sefer esnasında askerlerin tedavileri için 100 deveyle taşınan seyyar hastanelerin kurulduğu belirtilmektedir. Bu dönemde Bağdat'a gelen Konstantin Afrikanus, Müslüman hekimlerin eserlerini Salerno'ya götürerek Latince'ye çevirmiş, bu eserler Avrupa tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Eczacılık, kimya, botanik ve biyoloji gibi fen bilimleri yanında mimarlık ve güzel sanatlar konusunda da Selçuklular devrinde önemli başarılara tanık olunmaktadır. Selçuklularda Tuğrul Bey'den itibaren Selçuklu sultanları mutasavvıflara karşı büyük saygı göstermiştir. Tuğrul Bey dönemin şeyhlerinden Baba Tahir-i

0: Rüyanın nasihatlerini dinler, Melikşah alimlere büyük önem verir, onların gönüllerini hoş tutmayı severdi. Nizamül Mülk'te ulemaya ve sufilere büyük itibar göstermiştir. Değerli dostlar, bu vesileyle Türkiye Selçukluları da denilen Anadolu Selçukluları hakkında da özet olarak da olsa bilgi sunmak uygun olacaktır diye düşünüyoruz. 1071 yılında yapılan Malazgirt Zaferi'nden sonra 3-4 yıl içinde Anadolu'nun büyük bir kısmı fethedilmiştir. Bu fetihlerde en önemli rolü Süleyman Şah oynamış, zorlu bir mücadelenin ardından İznik'i başşehir yaparak 1075 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. 1075-1308 yılları arasında 233 yıl hüküm sürmüş olan Anadolu Selçuklu Devleti, daha başlangıçta Bizans'ın içine düştüğü siyasi buhrandan faydalanarak devletin sınırlarını İstanbul Boğazı'na kadar genişletmiştir. 1086 yılında ölen ve Halep mezarlığına defnedilen, bugün ülkemiz sınırlarının hemen yakınında metfun bulunan Süleyman Şah, Anadolu Fatihi ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olarak takdire layık bir hükümdardır. Anadolu Selçuklu Devleti, 1071'de yapılan Malazgirt Zaferi'nden sonra Bizans'ın bir anlamda Malazgirt'te kaybettiklerini geri almak düşüncesiyle 1176'da giriştiği Miryo-Kefalon Savaşı'na kadar geçen 100 yıldan fazla bir süre boyunca bir taraftan Bizans'ı ve Haçlı taarruzlarını bertaraf etmek, diğer taraftan komşularıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu durum sosyal ve ekonomik alanda ilerlemeyi geciktirmiş, Anadolu Selçukluları ancak 1176'da yapılan Miryo-Kefalon Savaşı ile Bizans'ı dize getirdikten sonra rahat nefes alabilmiştir. 1. Alaeddin Keykubat devri Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi olarak kabul edilir. Bu dönem Selçuklu Anadolu'sunda tasavvufun yoğun biçimde yaşandığı görülür. Muhyiddin İbnül Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Konevi ve Hacı Bektaş-ı Veli dönemin büyük sufileridir. Horasan kökenli tasavvufi cereyanlar Anadolu'ya daha ziyade bu akımların Moğol istilasından kaçan temsilcileri vasıtasıyla girmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi Konya'da müderrislik yaparken Şems-i Tebrizi'nin etkisiyle coşkulu bir tasavvuf anlayışı geliştirmiş, yazdığı eserlerle bütün halkı, aydınları ve yöneticileri derinden etkilemiştir. Ahilik, Selçuklu Türkiye'sinin önemli bir sosyal teşkilatıdır. Ahiliğin Anadolu'da ortaya çıkışı da bu döneme rastlamaktadır. Ahi ünvanını taşıyan isimler arasında Ahi Evran ünvanıyla anılan Şeyh Nasirüddin Mahmud el-Huyi de vardır. Ahi Evran, 1. Alaaddin Keykubat döneminde esnaf teşkilatını kuran kimsedir. Bu dönemin en bilinen özelliklerinden biri de mimaride ulaştığı gıptayla anılan seviyedir denilebilir. Değerli dostlar, görüldüğü üzere tarih dümdüz akan bir çizgi olmadığı gibi sadece savaşlardan ibaret de değildir. Savaşta bir dünya gerçeği olmakla birlikte aslında arızi ve geçici bir durumdur. Ondan sonra normal hayat başlamakta, insanın ekonomik, sosyal, bilimsel, dini ve manevi hayatı söz konusu olmaktadır ki tarihimizde bütün bunların insanlığa örnek teşkil edecek şekilde ortaya konulduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Bize düşen görev, tarih sayfalarında şahitlik ettiğimiz bütün bu güzelliklere karınca kararınca katkıda bulunmak, insanımıza hizmet sunmaktır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka. Parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek, buyurdu. Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin, buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
2: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Engin merhametiyle her konuda ashabına yol gösteren rahmet elçisi, kabristanda nasıl davranmaları gerektiği hususunda da ashabını uyarır, kendisi de kabirdekilere selam verir ve dua ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasındaysa "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merakla "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Resulullah şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz şekilli atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabın "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, ümmetinden hiç görmediği insanları kıyamet gününde nasıl tanıyacağını müjde niteliğindeki şu cevabıyla bildirdi. "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım."
0: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin. Ebu Safvan Abdullah bin Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.
1: Vabisa bin Mabet el-Esedi Medine'nin yerlisi değildi ve Peygamber Efendimiz'den İslam'la ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Bu amaçla doğru Resulullah'a gitti. Ne var ki Hazreti Peygamber'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vabisa kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Vabisa'nın bu telaşını takip eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Yaklaş ey Vabisa," dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vabisa henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu: "Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin?" "Evet," dedi Vabisa. Elleriyle Vabisa'nın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendine danış ey Vabisa. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken, Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında, sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, İbret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder. Buyurmuştur. Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.
1: Bir gün Muaviye bin el-Hakem Allah Resulü'nün huzuruna gelerek ona şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kâhinlere gidiyor. Ne dersiniz? Bu soruya karşılık Hazreti Peygamber ona, sen gitme dedi. Muaviye tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz? Resul-i Ekrem ise, bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul, abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Bey adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu.

Sonra da şöyle buyurdu: "Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler."

0: Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.
1: Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı. "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler önce Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et" diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeridir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullah'a ve etubu iley. Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
1: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Ümmetin yalnız adamı Ebu Zer el-Gıfari. Mekke ile Medine arasında yer alan Bedir ve Rabi bölgeleri civarında, vaktiyle Gıfar adıyla bilinen bir kabile yaşardı. Ticaret kervanlarının geçiş güzergahında ikamet eden Gıfarlılar, bölgeden gelen kervanları yağmalamakla şöhret bulmuş, mensuplarının haydutlukları sebebiyle civar kabilelerin çekindikleri kimseler olarak tanınmışlardı. Eşkıyalıkta o kadar ileri gitmişlerdi ki, Araplarca önemsenip saygı gösterilen ve savaşmanın yasak olduğu haram aylarda bile yol kesip kervanlara baskınlar düzenlemekten ve insan katletmekten geri durmamışlardı. Öyle ki Peygamber Efendimiz Gıfar kabilesinden birinin gelip Müslüman olmasını hayretle karşılamış, sevincini ise Allah'ın dilediğine hidayet nasip ettiğini dile getirerek göstermişti. İşte böylesi bir kabilenin içinde doğup büyüyen, yağmacılık, hırsızlık ve yol kesme konusunda azılı olarak kabul edilen, eşkıyalıkta sınır tanımayan bir kişi vardı. Bu gözü pek şahıs, tek başına yol keser, dinlenmek üzere konaklayan yolculara zaman gözetmeksizin gecenin karanlığında bile saldırır, neleri var neleri yoksa gasp ederdi. Tüm bu çirkin özelliklerini Bi'setten 3 yıl öncesine kadar devam ettirmişti. Fakat tüm bu kötü fiil ve tavrına rağmen iç aleminde geçirdiği bazı değişimlerin tezahürü çok gecikmedi. Bu zaman zarfında ruhunda yaşadığı ve nedenini bilemediği değişimle bir gece secdeye varıp bir çıkış yolu bulması için Allah'a dua etmişti. Bu hal ona öyle güzel bir his yaşatmıştı ki o andan itibaren bunu asla kaybetmedi. Henüz İslami tebliğin başlamadığı ve Müslüman olmadığı 3 yıl boyunca namaz kıldı. Nitekim Resulullah Müslüman olduğunda ona namazı öğretince, "Ya Resulallah, ben sizden habersiz olduğum 3 yıl zaten namaz kılıyordum." demişti. Kendi ifadesine göre, "Allah'ın beni yönlendirdiği tarafa yönelip, yatsı vaktinden başlayıp, nihayet seher vaktinin sonuna kadar, bir elbiseymişim gibi, güneşin hararetini üstümde hissedinceye kadar, yorgunluktan düşerdim." Bu şahıs İslam'a girişinden kısa bir süre önce Mekke'den gelen kafilelerden, memleketlerinde bir peygamberin zuhur ettiği ve Kureyş'in dinine meydan okuduğu haberini aldığında meraklandı. Derhal olayın aslını öğrenmesi için kardeşini Mekke'ye yolladı. İhtiyacı olan bilgiyi 4 gözle bekledi. Bu arada kardeşi Mekke'de Allah Resulü'nü görememiş, sadece kulağına gelen Muhammed isimli bir şahsın peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı, güzel ahlakı ve kötülüklerden uzak durmayı öğütlediği gibi sözlerden ibaret olan haberi abisine ulaştırabilmişti. Kardeşinin getirdiği malumattan tatmin olmadığı gibi merakı daha da arttı. Azığını hazırlayarak tek başına Mekke'ye doğru yola koyuldu. Aradığı peygamberi bizzat görüp olayın iç yüzünü öğrenmek üzere geldiği Mekke'de, Kabe'nin bir köşesinde günlerce Resulullah'ı gözledi. Güneş doğduğunda şehrin muhtelif yerlerini gezdi. Akşam olduğunda ise Kabe'nin bir köşesine kıvrılıp istirahate çekildi. Peygamber Efendimiz'i tanımadığından günler geçmesine rağmen bir türlü onu görememişti. Beraberinde getirdiği yiyecekleri de tükenmişti. 15 gün veya bir ay boyunca açlığını ve susuzluğunu sadece zemzem içerek giderdi ve bu halde Kabe'de bekledi. Günlerden bir gün, o vakitlerde henüz 10 yaşında bir çocuk olan Hazreti Ali'nin gözü, Kabe'nin köşesine kıvrılmış yatan bu yabancıya takıldı. Hazreti Ali, her halinden garip ve aç olduğu anlaşılan yabancıya kendini tanıtıp, onu evine misafir olarak davet etti. Yabancı, Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'in evinde 3 gün boyunca en güzel şekilde ağırlandı. Bu zaman zarfında ne gündüzleri peygamber gözleyen bu yabancı ne de Hazreti Ali Allah Resulü hakkında birbirlerine tek bir soru sordu. Son gün meraktan kendini zor tutan çocuk, "Amca, neden Mekke'desin? Belki sana yardımcı olabilirim." dediğinde misafiri, kimseye söylememesi üzerine söz aldığı meraklı çocuğa şunları söyledi. "Ben yeni din getiren peygamberi görmek üzere Gıfar'dan geldim." Böylece Mekke'ye geliş gayesini açıklamış oldu.
Meraklı çocuk adeta bu cevabı beklermişçesine, "Tam da yerine geldin amca, ben seni götürürüm," dedi. Yabancının heyecandan kalbi duracak gibiydi. "Gerçekten sen onu tanıyor musun?" sorusuna çocuk, "Elbette tanıyorum, benim amcamın oğludur o," cevabını verdi. Yabancı artık bir nebze de olsa rahatlamıştı. Hazreti Ali misafirini Resul-i Ekrem'e götürecekti. Ancak tedbiri de elden bırakmamak gerekiyordu. Zira o günler Müslümanlar için oldukça meşakkatli zamanlardı. Kureyşli müşrikler bir kimsenin Müslüman olduğunu duyduklarında ona göz açtırmıyorlardı. Zeki bir çocuk olan Hazreti Ali planını yabancıya şu şekilde açıkladı. "Amca, Allah Resulü şu an Safa Tepesi'nde, kimsenin bilmediği bir evdedir. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Kimse seni benim yanımda görmesin. Aksi halde Kureyşliler Müslüman olduğun zannıyla sana da bana da zarar verirler. Ben önden yürüyeyim, sen de beni takip ederek

beklediğine artık bir adım kalmıştı. İkisi de sağ salim Darül Erkam'a varabildiler. Heyecanı dorukta olan yabancı, "Esselamu aleyküm" ifadesini kullanarak Resulullah'a selam verdi. Bu, İslam'ın ilk selamı olarak kaynaklarda yer bulmuştur. Selamlaşmanın ardından Mekke'ye geliş serüvenini Peygamber Efendimiz'e bir bir anlatan yabancı, "Bana dinini anlatır mısın?" dedikten sonra işittiği ayetleri hayranlıkla dinledi ve Müslüman oldu. Resul-i Ekrem bu güzel misafiri bir süre daha ağırlamak istedi. Yabancı, Allah Resulü'nün sözlerinden öyle etkilendi ki, ilahi hakikatleri Kabe'de Kureyşlilerin yüzüne haykırmak için müsaade istedi. Ancak Hazreti Peygamber, misafirine zarar vereceklerini düşündüğünden ona izin vermedi. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, korkmayınız, ne yapabilirler ki? En fazla beni ölesiye dövebilirler, belki de öldürürler. Varsın öldürsünler. Bu yolda can feda etmek büyük bir şereftir değil mi?" diyen yabancının kararlı duruşunu gören Allah Resulü, dikkatli olması konusunda onu sıkı sıkı tembihledi. Kabilesinde cesaretiyle nam salan ve gözünü budaktan esirgemeyen bu yabancı, henüz İslami davetin gizli olarak yürütüldüğü ve ilk Müslümanların Mekke'nin dışında kalan ıssız vadilerde ibadet ettikleri bir gün, Kabe'de Kureyş'in ileri gelenlerinin bulunduğu yere giderek gör sesiyle, "Ey Kureyşliler, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum," dedi. Ve onları tek olan Allah'a imana çağırdı. Ortalık bir an ölüm sessizliğine bürünmüştü. Tanımadıkları bu adamın meydan okuyan tavrı Kureyşlileri kışkırtmıştı. Acımasız müşrikler linç etmek üzere ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla kimsesi olmayan bu adama olanca hınçlarıyla saldırdılar. Yediği tekme ve yumruk darbeleri yabancıyı vazgeçirmemiş, daha da gür bir seda ile hakikatleri haykırmasına sebep olmuştu. Ta ki Kureyşliler onu öldü zannıyla bırakana dek bu şiddet devam etmişti. Yabancı kan revan içindeydi, bayılmıştı. Bu durum farklı zamanlarda birkaç kez daha tekrar etti. Bir defasında Kureyşlilerin onu dövdükleri esnada Allah Resulü'nün o günlerde henüz imanla şereflenmemiş olan amcası Hazreti Abbas'ın, "Siz ne yapıyorsunuz? Dövdüğünüz bu şahıs sizin ticaret yolunuzun üzerindeki Gıfar kabilesindendir. Eğer o ölürse Şam'a giden kervanlarınızı bu kabilenin elinden nasıl kurtaracaksınız?" sözleri üzerine Kureyşli müşrikler, ticaret kervanlarının selametini düşündüklerinden yabancıyı serbest bıraktılar. Hazreti Abbas, beraberindekilerin yardımıyla bayılmış yabancıyı Kabe'nin dışına taşıdı. Peygamber Efendimiz misafirinin bu halini gördüğünde çok üzüldü. Yabancı, yaptıklarından dolayı pişman değildi ve ağzından şu cümle döküldü: "Ya Resulallah, izin veriniz, vallahi tekrar aynısını yaparım." Bu olaydan birkaç gün henüz geçmişti ki, bir gece Kabe'ye giden yabancı, Kureyşli bir kadının İsaf ve Naile isimli putların karşısında saygıyla eğildiğini gördü ve kadına istihzayla, "Niçin o putları evlendirmiyorsun?" dedi. Yabancının kendisiyle ve taptığı putlarla alay ettiğini anlayan kadın, gece vakti feryadı bastı. Bağırış çağrışı duyan Kureyşli gençler, yabancıyı yine acımasızca dövüp kan revan içinde bıraktılar. Hadiseden haberdar olan Resulullah, onun Mekke'de kalmasının hem kendisi hem de Müslümanlar için tehlike arz edeceği gerekçesiyle yurduna dönmesini şu ifadelerle dile getirdi: "Kendine gelince sakın buralarda durma. Vakit kaybetmeden yurduna dön. Onlara Allah'ı anlat. Ben seni davet etmedikçe de sakın buraya gelme." Hazreti Peygamber'in kabilesine göndermesinden sonra bu yabancı, zaman zaman Mekke'ye kısa süreli ziyaretler gerçekleştirdi. Allah Resulü'nü üzmemek için de burada fazla kalmadı. Müslüman olduktan sonra 18 yılını kabilesi Gıfar'da ve Resul-i Ekrem'in tavsiyeleri istikametinde İslam'ı tebliğ etmekle geçirdi. Bu çerçevede annesi ve kardeşi Üneys başta olmak üzere kabilesinin yarısı onun sayesinde Müslüman oldu. Künyesiyle şöhret bulduğundan adının unutulduğu bu cesaret timsali yabancı Ebu Zer el-Gıfari'dir. Kaynaklarda

adı Cündüb bin Cünade olarak yer alan Ebu Zer'den Berir, Büreyr, Yezid, Yüreyr gibi isimlerle bahsedilmektedir. Resulullah ona "Ey Cüneydip" diye hitap etmiştir. İlk Bedevi Müslüman olarak bilinen Ebu Zer, İslam'ı kabul eden 4. veya 5. kişidir. Peygamber Efendimizin en yakın dostları arasında olma bahtiyarlığına eren Ebu Zer, Suffe'de ikamet etmesi münasebetiyle gecenin ilerleyen saatlerine dek Resulullah'ın huzurunda vakit geçirmesi, yakınında bulunması sayesinde onunla özel sohbetler yapma fırsatı buldu. Ashab-ı Suffe akşam yemeklerinde zengin sahabilerin evlerine dağıtıldığında dahi daima Allah Resulü'nün sofrasına misafir olurdu. Resul-i Ekrem sofra ve sohbet arkadaşı Ebu Zer'den bahsederken dostum diyecek kadar ona muhabbet beslerdi. Bu muhabbetin Ebu Zer'deki karşılığı ise şu ifadelerle tezahür etmiştir. İnsanın kalbinin sevdiğine karşı bu kadar muhabbetle dolup taşmasına hayret ediyorum. Benim kalbim sadece Allah'ın ve Resulünün sevgisiyle doludur. Resulullah'ın vefatı öncesindeki ağır hastalığında başucundaki ender kişilerden olan Ebu Zer, dostunun son nefesine şahit oldu. Kavurucu bir yaz gününde İslam ordusu Allah Resulü önderliğinde Tebük seferi için hazırlık yapıp yola çıkmıştı. Hazırlığını tamamlayan Ebu Zer'in devesi çok yaşlı ve zayıf olduğundan bir süre sonra yolun ortasına çökmüş, bir daha da kalkmamış ve ordudan geri kalmıştı. Ebu Zer elinden geleni yapsa da bineğini harekete geçirememiş ve orduyla arasındaki mesafe gittikçe açılmıştı. Bu sırada bazı kimseler de farklı sebeplerle ordudan geri kalmışlardı. Uzun süren yolculuktan sonra İslam ordusu Tebük'e yakın bir yerde konaklamıştı. Ebu Zer hala etrafta görünmüyordu. Sahabilerin bazıları geride kalanlar için olumsuz konuşmaya başlamıştı. Ebu Zer'in de ortalıkta olmadığını söylediklerinde Peygamber Efendimiz, vefakar ve fedakar dostunun samimiyetine güvendiğinden, "Bırakınız onu, eğer onda bir hayır varsa Allah onu size ulaştıracaktır" buyurmuştu. Bir süre sonra ufukta tek başına bir şahsın ordunun konakladığı yere doğru geldiği görüldü. Resul-i Ekrem heyecanla, "Acaba o kişi Ebu Zer midir? Onun olmasını ne çok isterim" buyurdu. Bu söz üzerine tüm sahabe toplanıp tek başına ve yaya olarak kendilerine doğru yaklaşan şahsı merakla gözlemeye koyuldular. Adam yaklaştıkça kimliği de belli oldu. Resulullah'ı sevindiren ve rahatlatan, "Vallahi odur, Ebu Zer'dir" sesleri yankılanmıştı birden. Ebu Zer, yaşlı devesinin yürüyecek gücü kalmayınca bineğini uygun bir yere bırakmış, yükünü de sırtına alıp yalnız başına aç, susuz ve yaya olarak orduya katılabilmişti. Sonunda bitap halde orduya yetişebilmişti. Bu tabloya şahit olan Allah Resulü, yol yorgunu Ebu Zer için, "Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. O tek başına yürür, tek başına yaşar, tek başına ölür ve tek başına haşrolunur" buyurmuştu. Yakın münasebeti dolayısıyla sık sık bilmediklerini detaylarıyla sorma fırsatı bulan ve tavsiye isteyen Ebu Zer'e bir gün Peygamber Efendimiz şu ifadelerle nasihatte bulunmuştu. "Okuyabildiğin kadar Kur'an oku ve Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmak senin için yeryüzünde nur, göklerde ise koruyucun ve seni unutmayan dostun olur. Çok gülmekten sakın. Zira fazla gülmek kalbi öldürür ve yüzün nurunu silip atar. Çok konuşmamaya alış. Zira az konuşmak şeytanı senden uzaklaştırır ve dininin muhafazasında sana yardımcı olur. Yoksulları sev ve onlarla oturup kalk. Nimet bakımından daima senden daha zor durumda olanları gör. Böyle yaparsan Allah'ın sana verdiği nimetleri küçümsemezsin. Yakınlarını ziyaret et. Acı da olsa daima hakkı ve doğruyu söyle. Kendini başkalarına dil uzatmaktan alıkoy. Senden sadır olan kötülükleri başkaları işlediği zaman onlara kızma. Sende bulunan bir kusuru görmeyip de o kusurla başkalarını kötülemekten ve kendin suçlu olduğun halde aynı suçtan dolayı başkalarına kızmaktan daha büyük bir kusur olamaz. Ey Ebu Zer! Tedbir gibi akıllılık, yasaklardan sakınmak gibi takva, güzel ahlak gibi de şeref yoktur.
Ebu Zer ömrü boyunca bu sözleri talimat bilerek harfiyen yerine getirdi. Gösteriş ve şatafattan uzak, sade bir hayatı tercih eden Ebu Zer oldukça kanaatkardı. Hazreti Ömer, hilafeti sırasında sahabilere maaş bağladığı zaman, Bedir Savaşı'na katılmadığı halde Ebu Zer'i de Bedri kabul ederek, ona da Bedir'e katılanlar kadar maaş bağladı. Ebu Zer, maaşının çok az kısmını kendine harcar, büyük kısmını ise yoksullara dağıtırdı. Onun dünya malına zerre meyletmeyen tavrı ve zühdü sahabe arasında şöhret buldu. Resulullah'ın, "Ebu Zer İsa bin Meryem gibidir. İsa bin Meryem'in tevazuunu görmek isteyen Ebu Zer'e baksın. Zühdü ve ibadeti İsa bin Meryem'e en fazla benzeyen odur. Ebu Zer, yeryüzünde İsa bin Meryem'in zühdüyle yürür" ifadesi bu durumu teyit eder niteliktedir. Servet edinmenin doğru olmadığını düşündüğünden sadece ailesini geçindirecek kadar malın yeteceğine inanan Ebu Zer, bu kanaatini yüksek perdeden hatta sert bir üslupla dillendirdi. Bu durum pek çok kez şikayet sebebi olmuştur. Şam'da yaşadığı dönemde söz konusu şikayetlerin birine istinaden Şam valisi Muaviye, Ebu Zer'in halka bu şekilde tavsiye verip aksini yapıp yapmadığını öğrenmek istedi. Bu amaçla görevlendirdiği bir kişiyle 1000 altını bir gece vakti ona gönderdi. Ebu Zer, valinin gönderdiği parayı hiç bekletmeden yoksullara dağıttı. Vali, ertesi gün görevliye, "Ebu Zer'e gidip paranın başkasına teslim edilmesi gerektiği halde yanlışlıkla kendisine verildiğini, geri alamazsa valinin cezasından kurtulamayacağını söylemesini terkin etti. Görevli valinin sözünü aktardığında Ebu Zer, "Aman evladım, getirdiğin altınlardan bir tanesi bile kalmadı. Hepsini fakir fukaraya dağıttım. Vali sana 3 gün müsaade etsin de ben gidip o meblağı tedarik edeyim, sen de mağdur olma" dedi. Durumu görevliden olduğu gibi dinleyen Muaviye, Ebu Zer'in samimiyetine ikna oldu. Ebu Zer bir ara birçok sahabinin muhtelif vazifelere atandığını görüp idarecilik görevi talep ettiğinde Peygamber Efendimiz ona idarecilik yükünün ağır olduğunu, hakkını vermenin gerektiğini, dikkat edilmediği takdirde kıyamet gününde mahcup olunacağını ifade etti ve bu konuda istediği vazifeyi ona uyguladı.

Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur ifadesi bu çerçevede değerlendirilmelidir. Belki de tek başına yaşayıp yine tek başına vefat etmesi bu sebeptendir.

Ebu Zer, Hazreti Osman döneminde bazı sebeplere istinaden halife tarafından Medine ile Mekke arasında yer alan Rebeze çölünde küçük ve kimsenin bulunmadığı bir köye gönderildi. Ahir ömrünü Rebeze'de ıssız bir köyde geçirirken, miladi 653, hicri 32 yılının zilhicce ayında hastalanıp yatağa düşen Ebu Zer el-Gıfari, Allah Resulü'nün sözüne muvafık olarak yalnız bir şekilde bu dünyadan göçtü. Kendisine emri hak vaki olmadan az evvel eşi ve hizmetçisine şu vasiyette bulundu. Öldüğümde beni yıkayıp kefenleyin, sonra da şu yolun tam ortasına koyun. Buradan geçen ilk kafiliye de bu Allah Resulü'nün dostu Ebu Zer'dir. Bize onun defni için yardım ediniz deyin. Vefat ettiğinde eşi ve hizmetçisi vasiyet üzerine peygamber dostunu yıkayıp kefenlediler, sonra da onu yolun tam ortasına koyup oradan geçecek ilk kafileyi beklemeye başladılar. Bir zaman sonra umre ziyareti gerçekleştirmek üzere Küfe istikametinden gelen ve aralarında İbni Mesud'un da bulunduğu bir kafile geçti. Kafiledekiler yolda bir cenaze görünce birden irkildiler. Üzerinde oldukları develer neredeyse cenazeyi çiğneyecekti. Ebu Zer'in hizmetçisi, naaşın Allah Resulü'nün dostu Ebu Zer olduğunu söyleyerek defin için kafileden yardım talep etti. Bunu duyup hüzünlenen İbni Mesud, Resulullah doğru söyledi. Sen yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür ve yalnız diriltilirsin diyerek ağlamaya başladı. Ebu Zer, İbni Mesud'un kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. İlmi açıdan İbni Mesud'a denk olduğu da rivayet edilen Ebu Zer, en yakınında bulunması itibarıyla ilmi bizzat kaynağından aldı ve Resul-i Ekrem'den 281 hadisi şerif nakletti. Bunlardan biri sevginin gerçek kıstasına işaret eden şu rivayettir. Amellerin en üstünü sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de Allah için sevmemektir. Ayrıca yine Ebu Zer tarafından bize aktarılan ve Müslümanca tutumu öğütleyen şu rivayet de hepimizin hedefi olmalıdır. Müslüman kardeşine güler yüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş bir kimseye yolunu göstermen sadakadır. İyi görmeyen birine yardımcı olman sadakadır. Taş, diken ve kemik gibi insanlara zarar verecek bir şeyi yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kendi kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir," dedi. Orada bulunanlar

çocuklardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. "Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi, "Hayır," diye yanıtladı. "Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam, "Hayır," diye yanıtladı. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer, "Sen onu tanımıyorsun," dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, "Git, seni tanıyan birini getir," dedi.

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman "Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah" der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım.
1: Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا
1: Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Kötülük ve haksızlık yapanı, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmama anlamına gelen affetme, İslam'ın en temel özelliklerinden biridir. Allah Teala kendisinin çok affedici olduğunu ve affetmenin üstün bir ahlaki özellik olduğunu belirtmiş ve müminleri bağışlayıcı olmaları yönünde teşvik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, Mekke ve Medine dönemlerinde insanları doğru yola iletmek için tüm gayretiyle çalışırken çok sayıda haksızlığa maruz kaldı. Tebliğ görevini zor şartlarda yerine getirdi. Müşrikler onu yolundan döndürmek için her türlü yöntemi denediler. Bu saldırılar bazen ambargo şeklinde olup tüm Müslümanları etkiliyordu. Bazen sevgili Peygamberimize yönelip onu rahatsız ediyordu. Kâbe'de namaz kılarken mübarek sırtına işkembe atılması ona yapılan zulümlerden sadece biriydi. Yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen Allah Resulü sabretti ve insanları kazanmaya çalıştı. Kendi nefsi için kimseyi cezalandırmadı ve onları affetmeyi tercih etti. Onun davranışları, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir sözlerinin hayata geçirilmiş haliydi. Tüm zorluklara rağmen kendisine inananların her geçen gün artması ve Medine'ye hicret edip orada İslam devletinin temellerini atması adeta şu ifadelerini doğruluyordu. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yüce Rabbimiz, Peygamberimizin affediciliğini ve çevresindeki insanlara karşı yumuşak davranışlarını ödüllendirdiğinde, kazanan sadece Allah Resulü değil, tüm insanlık olmuştu. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. Ali İmran Suresi 159. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, ayetin emirlerini hayatı boyunca uygulamaya devam etti ve fethettiği zaman Mekke ahalisine şöyle seslendi. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size, bugün sizi sorgulamak yok. Haydi gidiniz, serbestsiniz diyorum. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, şöyle bir başlık atmış:

قصد في تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفته العلى. Diyor ki bu okuyacağımız bahis Allah Teala'nın Resulü Kibriyasını sallallahu aleyhi ve sellem kendi esma-i hüsnası ve yüce sıfatlarıyla şereflendirmesi var. Yani Allah Teala kendisine ait olan esma-i hüsnanın bir kısmını ve sıfatlarının bir kısmını Efendimiz'e vermiştir. Bunu göreceğiz diyor. Kadı İyaz dedi ki rahimahullah, ve min esmaihi teala en nur. Allah Teala'nın isimlerinden biri nurdur, nur. Ve manahu zün nur, ey halikuhu, ey münevvirü semavati vel ardı bil envar ve münevvirü kulubil müminine bil hidaye. Allah Teala'nın bir ismi nur dedik. Nur ne demek sevgili kardeşlerim? Nur, nur sahibi, yani nuru yaratan demektir. Nur, nuru yaratan demek. Zün nur demektir. Nuru yaratan. Nur kelimesini de şöyle anlamak mümkündür. Gökleri ve yeri nuruyla aydınlatan, yani güneşiyle, ayı ile, yıldızlarıyla aydınlatan Allah Teala demektir. Müminlerin kalbini de hidayetiyle, yani doğru yolu göstermesiyle aydınlatan demektir. Bizim kalbimizi de aydınlatmıştır Allah Teala. Nasıl aydınlatmış? Elhamdülillah gönlümüze kendi doğru yolunu göstermiş. Benim yolum budur demiş. Kur'an-ı Kerim göndermiş. Resulüne ilhamlar da bulunmuş. Şunu ümmetine söyle, kullarıma şunu söyle buyurmuştur Efendimiz. İşte böyle böyle açıklamıştır. Evet, dünyayı güneş ile, ay ile, yıldızlarla aydınlattığı gibi bizim gönlümüzü de Kur'an-ı Kerim ile, hidayetiyle aydınlatmıştır. Allah Teala'nın isminin nur olmasının sebebi budur. Ve semmâhu nuran fekâle kad câekum minallâhi nurun ve kitâbun mübîn. Kîl Muhammedü ve kîl el-Kur'an. Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme nur adını vermiştir. Kendi isimlerinden olan nur kelimesini Efendimiz'e vermiştir. Maide suresinin 15. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor Allah Teala. Ey kullarım, şüphesiz size Allah'tan bir nur geldi. Şüphesiz size Allah'tan bir nur geldi. Kimi kastediyor? Efendimiz'i kastediyor. Gerçeği açıkça öğreten bir kitap geldi. Şimdi burada iki şeye de nur kelimesini vermek mümkün. Onun için alimlerimiz ne demiş? Bazı alimler bu ayeti kerimede geçen nur kelimesinin Muhammed Aleyhisselam olduğunu söylemiştir. Bazı alimler de bu ayeti kerimede geçen nurun Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemişlerdir. Demek ki Efendimiz'e de nur ismi verilebilir. Kur'an-ı Kerim de zaten nurdur. İspat ediyor müellimiz, yani Peygamber Efendimiz'e nur dendiğini başka ayeti kerimeyle ispat ediyor. Ve kâle fîhi sirâcem münîrâ. Semmâ bizâlike li vuduhi emrihi ve beyâni nübüvvetihi ve tenvîri kulûbil müminîne vel ârifîne bimâ câe bihî. Allah Teala Ahzab suresinin 46. ayeti kerimesinde Fahri Alem Efendimiz hakkında ve siracem münira ifadesini kullanmıştır. Çünkü Peygamberi Alişan Efendimizin peygamberliği güneş gibi açıktır. Aydınlatan lamba, aydınlatan kandil, aydınlatan ışık manasına geliyor. Siraci münir, nur saçan bir kandil diyebiliriz. Neden bu ifadeyi kullanmıştır Allah Teala? Çünkü Peygamberi Alişan Efendimizin peygamberliği güneş gibi açıktır ve nettir. Allah Teala'dan alıp getirdiği ayeti kerimelerde müminlerin ve ariflerin, yani manevi

dereceleri yüksek olan kimselerin kalplerini, gönüllerini aydınlatmıştır Allah Teala Hazretleri. Demek ki sevgili kardeşlerim, gördüğümüz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ve siracem münira buyuruyor Allah Teala. Nur saçan kandil. Ve min esmaihi teala eşşehid. Allah Teala'nın isimlerinden biri de eşşehiddir. Ve manahu el alimu ve kil eşşahidu ala ibadihi yevmel kıyame. Peki Allah Teala'nın isimlerinden biri şehittir dedik. Manası nedir? Manası kullarının bütün hallerini bilen demektir. Şehit. Bu ismin şu manaya geldiği de söylenmiştir. Kullarının dünyada iken neler yaptıklarını kıyamet gününde kendilerine bildiren demektir. Eşşehid. Öyle demeyecek mi? Amel defterimiz açılacak ve Allah Teala sen şöyle yaptın, böyle yaptın, böyle yaptın değil mi diyecek. Ve semmahu şehiden ve şahide. Ve gâle innâ erselnâke şahide. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Resul-i Ekrem Efendimiz'e şehit adını vermiş, şahit adını vermiştir. Ve ona Ahzab suresinin 45. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. İnna erselnâke şahida. Ey Resulüm, biz seni bir şahit olarak gönderdik. Şahit olarak. Ümmetinin yaptıklarını gör, tespit et, bunları sana soracağız manasında. Bizi de ahirette görmediği halde nasıl tanıyacak? Efendimiz nasıl anlatmıştı? O ümmetimi abdest organlarından tanıyacağım buyurmuştu değil mi? Yüzleri parıl parıl parlayacak. Elleri parıl parıl parlayacak. Ayakları parıl parıl parlayacak. Evet. İşte benim ümmetim abdest alıp namaz kıldıkları bundan belli diye bize şahitlik edecek. Rabbim bizleri de böyle olanlardan eylesin. Ve kâle teâlâ ve yekûnur rasûlü aleykum şehîdâ ve huve bimânel evvel. Allah Teala Bakara suresinin 143. ayeti kerimesinde de ümmeti Muhammed'e hitaben şöyle buyuruyor. Siz bütün insanlara şahit olacaksınız diye, peygamber de size şahit olsun diye sizi ölçülü, dengeli bir ümmet yaptı. Demek ki Allah Teala bizi nasıl bir ümmet yapmış? Ölçülü bir ümmet, dengeli bir ümmet. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e verdiği şehit ismi şahit manasına da geliyor. Hani hadisi şeriflerde geçiyor, ben de bunu sık sık söylerim bu kelimeler geçtikçe. Diğer ümmetlere Allah Teala, diyelim ki Hazreti Nuh'un kavmine, Hazreti İbrahim'in kavmine, size peygamber geldi mi diye sorduğunda ne diyecekler? Yok ya Rabbi diyecekler. Biz peygamber filan görmedik. Böylece işi halledeceklerini zannedecekler. O zaman Allah Teala ümmeti Muhammed'e soracak. Ümmeti Muhammed'in şahit, şehit olması buradan işte. Siz söyleyin bakalım. Nuh kavmine, İbrahim kavmine peygamber geldi mi? Onlar da evet ya Rabbi geldi. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de okuduk. Sen söyledin. Onlara peygamber gönderdiğini sen söyledin diye şahitlik yapacaklar. Elhamdülillah. Bu ümmet başka bir ümmet. Onun için benim güzel kardeşlerim, ümmeti Muhammed'den olmanın büyüklüğünü, şerefini bilelim. Ona göre yaşayalım. Rabbim hepimizi güzel müminler eylesin. Ve min esmaihi teala el-kerim. Allah Teala'nın isimlerinden biri de el-kerim'dir. Ve manahu el kesirul hayr. Manası çok hayır yapan kimse demektir. Çok faydalı olan. Ve kil el muftilu. Ve kil el afuvu. Ve kil el aliyu. Kerim ne demek? Müellifimiz bunu açıklıyor. Şu manalara gelir kerim diyor. İstemeden veren. Evet. Muftil. İstemeden veren. Veya günahları tamamen silen el-afu demektir. Yahut şerefi, şanı, saltanatı
yüce olan demektir. El-Ali. Ve fil hadisil mervi fi esmaihi ta'ala el-ekram ve semmahu ta'ala kerima bi kavlihi innehu le kavlu rasulün kerim. Esma-i Hüsna'yı anlatan hadisi şeriflerde el-ekram ismi geçmektedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'i kerim diye tanıtmıştır. Kerim. Kerim kendi isimlerinden biridir. Hakka suresinin 40. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bu Kur'an çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. Elçiyi yani Efendimiz'i nasıl anlatıyor Allah Teala? Çok şerefli. Kerim kendi ismini Peygamber Efendimiz'e böyle veriyor. Kîle Muhammedun ve kîl Cibrilu. Bazıları bu ayette geçen Kerim'in Muhammed aleyhisselam olduğunu söylemiştir. Bazıları da Cebrail aleyhisselam olduğunu söylemişlerdir. Ve kâl aleyhisselam, ene ekramu veledi Adem. Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Rabbimin katında Adem oğlunun insanların en değerlisi benim. En değerlisi ben. Ve mani el ism sahihatun fi hakkihi sallallahu aleyhi ve sellem. Kerim ve Ekrem isimlerinin Peygamber Alişan Efendimiz hakkındaki bu manaları son derece doğrudur ve yerindedir. Evet. Onun için de biz ne diyoruz? Resul-i Ekrem diyoruz. Ene ekramu veledi Adem buyurdu ya Efendimiz, ben Adem oğlunun en değerlisiyim, ekremiyim. İşte onun için biz Resul-i Ekrem diyoruz. Kerim, Ekrem bu manaya geliyor. Son derece cömert olan, yüce olan, şerefli olan. Ve min esma-ihi Teala el-Azim. Allah Teala'nın isimlerinden biri de el-Azim'dir. Ve manahu el-Celilü'ş-Şe'n ellezî kullu şeyin dunehu. Evet, Esma-i Hüsna'dan biri neymiş? El-Azim. Manası ne? Her bakımdan, herkesten üstün olan, şanı yüce olan demektir. Şanı şerefi yüce olan demektir. El-Azim. Sadakallahu'l-Azim diyoruz değil mi? Azim olan Allah doğru söyledi diyoruz. Biz de böyle diyoruz. Ve kâle fi'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala Kalem suresinin 4. ayeti kerimesinde iki cihan güneşi Efendimiz hakkında şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. Ve inneke le alâ hulukin azîm. Şüphe yok ki ey peygamber, sen büyük bir ahlaka sahipsin. Efendimiz'i böyle methediyor. Sen büyük bir ahlaka sahipsin. Ve vaka fi evveli sifrin minet tevrati an İsmail'e ve setelidu azimen li ümmetin azimetin fehuve azimun ve ala hulukin azim. Tevrat'ın ilk bölümünde İsmail aleyhisselam'dan bahsediliyor ve ona şöyle deniyor. Senin pek değerli bir oğlun doğacak. Hazreti İbrahim'e böyle anlatılıyor. O büyük bir ümmete peygamber olacak. O peygamberin çok önemli özellikleri olacak. O peygamber çok büyük bir ahlaka sahip olacak. Hazreti İbrahim'in torunu ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsmail'den gelen. Ve min esma-ihi Teala el-Cebbar. Allah Teala'nın esma-i hüsnasından biri de el-Cebbar'dır. Ve manahu el-Muslih. Manası ne demek? Kullarının işlerini, yaptıklarını istediği gibi düzelten demektir. Ve kîl el-Kahiru ve kîl el-Aliyyü'l-Azîm el-Azîmü'ş-Şe'n ve kîl el-Mütekebbir. Bu Cebbar kelimesinin başka manaları da vardır. Yarattıkları üzerinde dilediği gibi hüküm veren manasına geliyor. El-Kahir, şanı şerefi, en yüce olan. Cebbar'ın bir manası el-Mütekebbir. Yani herkes kendisine muhtaç olan. Mütekebbir'in manası bu. Herkes kendisine muhtaç olan ama kendisi hiç kimseye muhtaç olmayan manasına geliyor.
ve sümmiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fi kitab-ı Davud'a bi cebbar. Fekale tegallet eyyuhel cebbar seyfeke fe inne namuseke ve şerai'ake makrunetun bi heybeti yeminik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Davud aleyhisselamın kitabı olan Zebur da Cebbar diye geçmektedir. Efendimiz'den Cebbar diye. Halbuki Cebbar Allah Teala'nın ismidir. Cenab-ı Hak ona şöyle buyurmuştur. Ey cihat peygamberi, kılıcını kuşa. Neden kılıç kuşanacak Efendimiz? Niçin? Bunun cevabı şöyle veriliyor. Çünkü senin saygı görmen, itibar görmen ve getirdiğin dinin hakimiyet kazanması senin güçlü olmana bağlıdır. Şayet sen güçlü olursan saygı görürsün, itibar görürsün. Getirdiğin din de hakimiyet kazanır, yayılır. Ve manâhu fî hakkın nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem İmmâ li islâhihi el ümmete bil hidayeti ve talim ev li kahrihi adâhu ev li ulûvi menziletihi alel beşeri ve azîmi katarihi. Resul-i Kibriya Efendimiz'e neden Cebbar ismi verilmiştir? Bunun yorumu şöyle, o ümmetini hidayet ile doğru yola iletmiştir. Ümmetini öğreterek yetiştirmiştir. Veya düşmanlarını yendiği için ona Cebbar adı verilmiştir. Yahut bütün insanlığın üzerinde bir mertebeye sahip olduğu için ona Cebbar ismi verilmiştir. Büyük bir öneme sahip olmasından dolayı Cebbar adını almıştır. Ve nefa ta'ala anhu fil Kur'ani cebriyete tekebbür illeti la yeliku bihi fekale ve ma ente aleyhim bi Cebbar. Allah Teala Hazretleri Kaf suresinin 45. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimizin zorba olmadığını, zorbalığın ona yakışmadığını şöyle ifade ediyor. Sen o müşrikleri inanmaya zorlamakla görevli değilsin. Yani senin vazifen tebliğ etmekten ibarettir. İlla Müslüman olacaksınız diye onları zorlamayacaksın diyor. Onun için de bizim dinimizde zorlama yoktur. Efendimiz kimseyi zorlamamıştır. Sadece tebliğ etmiştir. Burada kalalım güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık.

yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi.
1: Bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm." demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz." dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, "Peki." deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak. Zira haya imandandır." buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler "Mübeşşirat nedir ya Resulallah?" dediler. "İyi, güzel, salih rüyadır." cevabını verdi. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. "Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç getirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre, oruçların en faziletlisidir." buyurdu. "Bundan daha fazlasına gücüm yeter." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bundan daha faziletlisi yoktur." buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

0: Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: "Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi," dedi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et," buyurdu. Diğer bir rivayette ise, "Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et," buyurdu.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu 3 kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.

0: sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu, azdırıp saptıran zenginliği mi, sıhhati bozan hastalığı mı, bunaklaştıran ihtiyarlığı mı, ansızın geliveren ölümü mü, beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi, yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Huzeyfe radıyallahu an şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı. Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor: Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın" buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
1: Sahabilerden biri gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben et yediğim zaman şehevi hislerim kabarıyor. Bu yüzden et yemeyi kendime haram kıldım." demişti. Bunun üzerine şu ayeti kerime inmiş ve ilahi hitap o zatın şahsında inananları şöyle uyarmıştı. "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri

0: ve haram kılmayın ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilana. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memati ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdih. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü duaların kabul olunacağı vakti şöyle haber verir. Onda öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini mutlaka verir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz" der.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimseyle cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal ensardan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim. Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resul-i Ekrem, bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 552 nolu hadis. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص Abdullah bin Amr bin As'tan gelen bir rivayet. Radiyallahu anhuma. Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Enne raculen bir adam se'ele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Eyyül İslami hayrun. Hangi İslam daha hayırlıdır? Kâle Resulullah buyurdu ki, Tut'imut ta'ama. Yemeği yedirirsin. Ve tekra'us selama. Ve selam verirsin. Alâ men arafte ve men lem ta'rif. Tanıdığına da, tanımadığına da selam verirsin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önemli bir sosyal yanımız olan yemek ikram etmeyi, ziyafet vermeyi ve böylece bu yolla insanın malından infak etmesini, başkalarının karnını doyurarak Allah'ın rızasını kazanmasına işaret ediyor. Nitekim ayet-i kerimede buyuruldu ki, Estaizu billah, اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ Biz sizi ancak Allah'ın rızası için doyuruyoruz. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً Biz sizden bir karşılık istemiyoruz. وَلَا شُكُورًا Hatta biz sizden bir teşekkür de beklemiyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna teşvik ediyor. Hem de hangi bağlamda buna teşvik ediyor? Bir insanın iyi bir Müslüman olması sorulduğunda yemek yedirmekten söz ediyor. Çoklarımız buradaki bu önemli noktayı kim bilir belki de Resulullah'ın işaret ettiği düzeyde ele alamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Eskiler bu konularda daha iyiydiler. Bugün bir insana daha iyi Müslüman olmak için aşağıdakilerden hangisi gerekir diye sorsak, belki yemek yedirmek hiç aklına gelmez. Halbuki Resulullah en hayırlı İslam'ı anlatırken bundan söz etmiş. Tut'imut ta'am. Yemeği yedirirsin. Zira bu işin temelinde infak var. Kulun malından infak etmesi. Hele hele buna bir de eşlik ediyorsanız, yemeği yedirirken aynı ortamı paylaşıyor, onunla beraber yiyorsanız, ecriniz, sevabınız kat be kat fazla olur. Bu durum yakın akrabadan başlayan, arkadaşa, dosta, çevreye ve özellikle bunlar içerisinde daha çok ihtiyaç sahibi olanlarına ve hatta daire bundan da genişletilebilir, kişinin gönlünü İslam'a ısındırmak isteyeceği, yemeği bahane edip konuşurken ona bir şeyler anlatmayı deneyebileceği bir fırsat oluşturmak adına ziyafet verebilir. Eğer bir kimsenin niyeti, sosyalleştiğimiz bu boyutu yani yemek yedirmeyi, Allah'ın kullarıyla iyi ilişkiler kurmak, onlara Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmak, emri bil maruf, nehyanil münker yapmak için bir vesile olarak tahayyül ederse, niyet ederse, olağanüstü bir iş yapmış olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de istiyor ki, müminler kaynaşsınlar, Müslümanlar kaynaşsınlar, aralarında etkileşim olsun. Yemek bunun için önemli bir vesile. Birlikte otursunlar, yesinler, içsinler. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتًا. Hep beraber bir arada yemek yemenizde yahut ayrı ayrı yemenizde herhangi bir sakınca yok diyerek toplu yemek yemeye işaret ediyor. Bu anlamda toplu ziyafetler veren insanların Resulullah'ın bu anlatımını esas almaları, niyet alırken bunu düşünmeleri, buradan yola çıkarak ziyafet vermeleri sevap bakımından, getirisi bakımından çok verimli olur. Ama öyle değil de cömertliğimizi gösterelim. İnsanlar bizim ne kadar el açık olduğumuzu görsünler. Bizde zaten bu aileden böyledir, atadan böyle gelir, İkram sahibiyizdir vesaire. Kimi erdemler üzerinden yaptığı bu iyiliği tanımlayan ve yaptığı bunca harcamayı bu niyeti dolayısıyla seküler planda bırakıp öylece sonuçsuz kalmasına yol açan kimse ne kadar talihsiz bir durumda kalır. Lokma lokma yedirdiği her yemekten hak katında muazzam bir sevap alabilecekken, şimdi de yemek yedirme sırası bizde diyerek insanlara yemek yediren ve bunun bir nöbetleşe karşılıklı sosyal bir anlayış olduğunu düşünen, dolayısıyla da niyetine Hakk'ın rızasını koymayan kimseler, bu kadar zahmete girmişken ve mallarından bu kadar da harcamışken elleri boş dönerler. Dolayısıyla niyet çok önemlidir. Yemek yedirirken de mi niyet alacağız derseniz, evet, İnsanlara yemek yedirirken dahi Hakk'ın rızasını gözetmek ve buradan yola çıkmak çok önemlidir. Geçen sefer biz ikram ettik, şimdi sıra sizde demek ise, sanki bu olay karşılıklı ve sıralı bir işlenmiş gibi, bizim size yedirmemize mukabil, şimdi de siz bedelini ödeyin, bize yedirin demiş gibi olunur ve bu durum niyetlerin üzerine gölge gibi düşer. Kul bir kimseye bir şey yedirecekse bunu Müslümanlığının güzelliği açısından yapmalı ve Hakk'ın rızası için malından insanlara cömertlikte bulunmalıdır. İnnemâ nutaimukum li vecihillah. Biz sizi ancak Hakk'ın cemali için, onun rızası için, Allah için yedirdik, doyurduk. Lâ nuridu minkum cezâen. Sizden bir karşılık beklemediğimiz gibi, vela şukura, teşekkür de istemiyoruz. Allah iyilerin yemek yedirmesini ayet-i kerimede böyle anlatmış. Belli ki böyle olanlarını seviyor, böyle olanlarından razı oluyor. Bize de onları o yüzden bu şekliyle anlatmış. Hadisin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha bir yaygın sosyal etkileşimimizden söz ediyor, selamlaşmak. Buyurmuş ki selam veresin. Sadece tanıdıklarına mı? Hayır. Ala men arafta ve men lem ta'rif. Tanıdığına da tanımadığına da selam ver. Buna benzer başka bir rivayette Allah'ın Resulü yanılmıyorsam şöyle buyurdu. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Hatta tahabbu, lan tadkhul cennete hatta tahabbu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Sonra buyurdu ki, birbirinizi sevmedikçe de hakkıyla iman etmiş olamazsınız. Peşi sıra bunu nasıl başarabileceğimizi, birbirimizi sevmeye nasıl muvaffak olabileceğimizi anlatmak istedi ve bunun için bir yol gösterdi. Evvela edullukum ala şeyin, size bir şey göstereyim mi? Tehabebtum, onu yaptığınızda birbirinizi seversiniz. Dediler ki ya Resulallah, söyle bize onu, o nasıl bir şey? Buyurdu ki, efşus selame beynekum, aranızda selamı yayınız. Efşus selame beynekum. Dolayısıyla selamın yaygınlaştırılması, tanıdık tanımadık herkese selam verilmesi, İptidaen yani daha işin başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara öğrettiği bir şey. Ama ne yazık ki bugün biz Batı toplumlarına gittiğimiz zaman insanların sokakta selamlaştıklarını, bina girişlerinde selamlaştıklarını, asansörde karşılaşsalar selamlaştıklarını, koridorda karşılaşsalar selamlaştıklarına tanık oluyoruz. Tanısınlar yahut tanımasınlar. Ve bazen bunu yadırgıyoruz. Halbuki bunun esasını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. İslam sosyal bir din, insanlar arası ilişkiyi öyle haftada bir kere değil, günde 5 vakit tesis etmiş bir din anlayışından bahsediyoruz. Kulları yan yana getirmiş, hizaya sokmuş. Erkeğiyle, kadınıyla günde 5 vakit Rabbin huzurunda buluşturmuş bir dinden bahsediyoruz. Elbette ki bu insanlar sokakta, ticarethanelerde, çarşılarda, pazarlarda, kamu kurumlarında karşılaştıklarında selamlaşırlar. Selamlaşmalılar. Kimin Müslümanlığı daha iyi diye soracak olsak, Allah'ın Resulü 2 gösterge söylemiş. Yemek yediren ve insanlara selam veren kimsenin Müslümanlığı daha hayırlı bir Müslümanlıktır. Şu halde kendisine kapanan, içine kapanan, insanlarla ilişkisini zayıflatan, yemek yedirmeyen, zamanını, vaktini, ortamını insanlarla paylaşmayan, sokakta, çarşıda, pazarda yürürken başını kaldırıp kimseye selam vermeye tenezzül etmeyen bir kişinin Müslümanlığı diğerine nispetle daha zayıf kalır. Değil mi ki Allah'ın Resulü Eyyul İslami hayrun, hangi Müslümanlık daha hayırlıdır sorusuna böyle cevap verdi. Şu halde daha sosyal olan kimsenin Müslümanlığı daha hayırlıdır. Neden derseniz, çünkü İslam'ın en önemli ilkelerinden birisi Allah'ın bu dinini insanlara en güzel şekilde yansıtabilmek, topluma marufu emrederek iyilikleri, güzellikleri çoğaltmaya çalışmak ve aynı şekilde münkeri sakındırarak kötülükleri, çirkinlikleri azaltmaya çalışmak. Bunların hepsi bireyin toplumla olan ilişkisinde yaşanan şeyler. Burada sevapları kat be kat çoğaltırız. Tek kişilik sevapları onlarla, yüzlerle çarpmaya başlarız. Ama kendi özelimizde kalırsak, o zaman hayrı düşük, sınırlı ve kısıtlı bir Müslümanlığımız olur. Başkalarına anlatmak, başkalarına paylaşmak, Allah'ın dinini başkalarına ulaştırmak gibi nebevi mirasa sahip çıkmamış oluruz. Halbuki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ona iman eden herkese düşen bir sorumluluk. Etrafımızdakiler Müslüman ise emri bil maruf, nehyan münkerde bulunarak. Yok etrafımızdakiler ecnebi, gayrimüslim ise onlara tebliğde bulunarak Allah'ın dinine çağırmalıyız. Esenliğe, barışa, saadete çağırmalıyız. Felaha çağırmalıyız. Kurtuluşa çağırmalıyız. Bunların hepsinin anahtarı nedir? Selam. Selam vermek, konuşmak, muhabbet etmek, daha yemek yiyip oturup birlikte zaman geçirmek, Müslüman bir kulda var olan bu hidayet dediğimiz paha biçilmez nimetin Allah'ın diğer kullarına sirayet etmesine yol açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mutlak bir biçimde söylediği tanıdığın tanımadığın herkese selam ver şeklindeki ifadeyi fitne olur korkusuyla, hanımlar konusunda özellikle genç hanımlara selam vermek bakımından riskli bulmuşlardır. Ancak böyle bir fitne söz konusu değilse, o takdirde sözün tam da Resulullah'ın ifade ettiği genel geçer hükmü caridir. Kul karşılaştığı erkek olsun, kadın olsun, herkese selam vererek İslam'ın esenliğini yaymaya çalışır. Ve bu durum toplumdaki fertlerin arasındaki sevginin anahtarıdır. Selamla kemale erecek olan iman, kişiyi Allah'ın izniyle cennete taşır. Aksi takdirde Resulullah'ın uyardığı gibi selam olmazsa sevgi olmaz, sevgi olmazsa iman tehlikeye girer. İman olmadığında da kişi cennete giremez. Öyle bir model ki insanların arasındaki selamı ve sevgiyi imanın ve cennetin bir temeli olarak tasvir etmiş. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış, hem İmam Müslim sahihini almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerdi ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları "Korkmayın" diyerek teskin etti.

Bir günde Damdan bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.
1: Bir defasında Hazreti Ayşe, ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgarla helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler, fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişlerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi. İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekte.

0: seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir, buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu.
1: Peygamber Efendimiz, her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa kendi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa, o da savaşmış gibi olur buyurmuştur. Yine Allah yolunda harcanan mala verilecek mükafatı, Allah yolunda mal

malından çifter çifter harcayan bir Müslümanı mutlaka cennet bekçileri cennete girmeye davet edecektir diye müjdeleyen Peygamberimiz, yularlı bir deveyle kendisine gelerek, bu Allah yoluna feda olsun diyen bir sahabiye, buna karşılık ahirette hepsi yularlı, 700 deve senin olacaktır buyurmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radiyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Zeyd bin Erkam radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.

Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.
1: Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi. Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu Ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur de buyurdu. Bedevi, bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme ağfirli verhamni vehdini verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver de buyurdu. Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor: bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, İhlas suresi, Kur'an'ın üçte birine bedeldir.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şey tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti. Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün. Ardından da, Allah'ım eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de, onu Resulullah benim için tabir etsin diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde Allah'ım cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, korkutulmayacaksın, sen ne iyi insansın, keşke biraz daha namaz kılsan demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu, Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.''

İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. İyaz bin Himar'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.
1: Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bir önceki bölümde Medine Sözleşmesi hakkında sizlere biraz malumat arz etmiştim. Şimdi aynı bir sözleşme ile ilgili malumat arz etmeye devam edeceğim. Medine Vesikası, Medine'de dini olduğu kadar siyasi bir topluluk meydana getirme gayesine de yönelikti. Daha ilk maddede bu topluluğun ensar ve muhacir Müslümanlarla bir savaş durumunda Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı savaşacaklarını kabul eden gayrimüslim topluluklardan oluşacağı belirtilmekteydi. Vesikaya göre bu topluluk diğer bütün insanlardan ayrı bir mahiyettedir. Aralarında ihtilaf çıkan herkes için Allah, kanunların ve adaletin yegane kaynağıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de en yüksek hakemdir. Vesikada açık bir şekilde Yahudilerin Mekke müşriklerine veya onların işbirlikçilerine bir yardım yahut himaye hakkı vermeleri yasaklanmıştır. Bir düşman saldırısı halinde buna karşı çıkmak üzere bir Müslüman-Yahudi ittifakı söz konusu olacaktır. Şehrin savunulması için girişilecek savaşların masrafları taraflarca karşılanacaktır. Fakat Medine dışında yapılacak bir savaş halinde hiçbir topluluk diğerine yardımda bulunma sorumluluğu altında bulunmayacaklardır. Müslümanların çıktıkları savaşlara Yahudilerin katılması, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müsaade ve rıza göstermesine bağlanmıştır. Yahudiler, Müslümanlara düşman olan Mekkelilere bundan böyle eman hakkı tanımayacaklardır. Vesikada Müslüman cemaatin ve İslam dininin hukuki ve sosyal varlığı diğer unsurlar tarafından tanınmaktadır. Bu Müslümanlar açısından çok önemli bir gelişmedir kıymetli dinleyiciler. Bu sözleşmeyle Medine'deki müşrik Araplar ve Yahudiler Müslümanları dini, siyasi ve sosyal açıdan tanımışlardır. Aynı zamanda Mekkelilerle ittifaklarını bozup onlara karşı Müslümanlarla işbirliği içine girmişlerdir. Müslümanlarla işbirliği yapmayı kabul etmişlerdir bu vesika vesilesiyle. Müslümanlar gayrimüslimlere inanç ve fikir hürriyeti, mal ve can güvenliği sağlıyorlardı. Hile ve vefasızlık yasaklanıyordu. İstibdat, zorbalık, hakka ve hukuka riayetsizlik, zulüm ve şiddetin hakim olduğu o günkü dünya ortamında bu vesika gerçekten çok önemli bir gelişmedir kıymetli dinleyiciler. Hatta yeryüzünde bir devletin vaaz ettiği, ortaya koyduğu ilk yazılı anayasa olma özelliğine sahip olduğu da kabul edilmektedir. Aynı zamanda bu vesika Hazreti Peygamber'in nadir tesadüf edilir bir diplomasi kabiliyetine sahip olduğunu da göstermektedir. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar vesikanın şartlarına sonuna kadar riayet ettiler.

0: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme suikast tertiplemeleri gibi davranışları sebebiyle önce onlardan Kaynuka, sonra Nadir grupları şehirden çıkarıldılar. Hendek Savaşı'ndan sonra da Kureyza'nın cezalandırılmasıyla Medine Sözleşmesi vesika yürürlükten kaldırılmış oldu, kalkmış oldu kıymetli dinleyiciler. Şimdi hicretin ilk yıllarında önemli meydana gelen bazı önemli gelişmeler hakkında sizlere malumat arz edeceğim. İstatistiğe önem veren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Müslümanların bir sayımını yaptırmıştı. Müslümanlıkta bu ilk nüfus sayımının yapıldığı yıl ve sayımın sonucunda elde edilen rakam hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Ancak hicri 1. yılda yapıldığı ve sayım sonucunda Müslümanların sayısının 1500 olduğu kabul edilmektedir. Hicretin 1. yılı Şevval ayında veya 2. yılın Şevval ayında Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ile evlenmiştir. Hicretin 1. veya bir rivayete göre 2. yılında ezan yürürlüğe girmiştir. Namaz Mekke döneminde farz kılındığı halde Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edinceye kadar namaz vakitlerini bildirmek için bir yol düşünülmemişti. Esasında Mekke dönemindeki ortam da buna pek müsait değildi. Medine döneminde Müslümanlar başlangıçta bir araya toplanıp namaz vaktinin gelmesini beklerlerdi. Bir müddet namaz vakitlerinde sokaklarda namaza, namaza, salah, salah şeklinde çağrıda bulunuyordu. Ancak bu yeterli olmuyordu. Namaz vaktinin geldiğini duyurmak üzere bir ilana ihtiyaç vardı. Bunun için Hristiyanların şimdiki çan yerine kullandıkları ve üzerine bir çomakla vurularak ses çıkaran bir tahta parçası çalınması, boru öttürülmesi, ateş yakılması veya bayrak dikilmesi şeklinde çeşitli fikirler ileri sürüldü. Ancak boru Yahudilerin, nakus Hristiyanların, ateş de Mecusilerin adeti olduğu için Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından beğenilmedi. Bu sırada sahabeden Abdullah bin Zeyd bin Salebe'ye rüyasında ezan öğretilmiş ve o da ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek durumu anlatmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sadık bir rüyadır diyerek Bilal-i Habeşi'ye ezan cümlelerini öğretti. Bilal-i Habeşi de Neccaroğullarına ait yüksek bir evin damına çıkarak ilk olarak sabah ezanını okudu. Daha sonra Mescid-i Nebevi'nin arka tarafına ezan okumak için özel bir yer yapıldı. Hicretin 1. yılında ayrıca cuma namazı farz kılınmıştır kıymetli dinleyiciler. Önceleri gerek yolculukta ve gerekse mukim iken bütün namazlar ikişer rekat kılınıyordu. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden bir ay sonra Rabi'ul Ahir ayında mukim iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları 4 rekata çıkarıldı. Hicretin 2. yılı Şaban ayında Ramazan orucu farz kılındı. Aynı yılın Ramazan bayramından 1-2 gün önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasıyla ilgili hükümleri bir hutbesinde halka açıkladı. Şevval ayının girmesiyle birlikte bayram namazı kıldırdı. Zilhicce ayının 10. günü de Kurban Bayramı namazı kılındı. Hicretin 2. yılında Ramazan ayından sonra ise zekat farz kılındı kıymetli dinleyiciler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca ile Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Kutlu Çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
3: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden, ailelerden bazıları bazılarını göremez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, 'Burası şehitlerin diyarıdır,' dediler." Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın," diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun," buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," deyince Umeyr, "Vay be," dedi. Resulullah'ın, "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim," dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, "Zaten sen cennetliksin," buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak," dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere, "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur," derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak,
benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

0: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.
1: Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı.

İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de. Sonra da dosdoğru ol buyurdu. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı

en hayırlı olanlarınızdır. Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir" dedim. "Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyorlardı. Allah'ın elçisi onlara kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamber'in anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin azlığını düşünerek ağlamaya başlamıştı.
1: Sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Bağışla Allah'ım.
1: Senden sana sığınırız Allah'ım.
3: Kıyametin dehşetinden sen koru bizi Allah'ım.
4: Allah'ım sen bizi affet.
5: Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi.
6: Daha çok ibadet etmeliyim, daha çok. Yoksa kurtulamam. Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulamam.
0: Hazreti Peygamber'in kıyamet hakkındaki konuşmaları sahabileri telaşlandırmıştı. Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar.
6: Resulullah'ın bu konuşması beni epey düşündürdü.
5: Ben çok korktum açıkçası.
6: Bir şeyler söyleyin, ne yapalım, ne dersiniz ha? Ya Ebu Bekir, sen bilirsin, yol göster bize.
7: Allah'ın elçisinin kıyamet hakkında söylediklerini duydunuz. Ahiret için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en doğru şey Resulullah'ı örnek almak olacaktır.
8: Ben derim ki Resulullah'ın nafile ibadetlerini öğrenelim. Ne dersiniz?
7: Olur. O halde onu ziyarete gidelim ve kendisine soralım.
5: Bence de.
6: Evet, en doğrusu bu gibi görünüyor.
7: Gidelim.
0: İçlerinden Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Maz'un'un peygamberin nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Hazreti Peygamber'in evine ulaştılar.
8: Ey Allah'ın elçisi, biz geldik, kabul buyur. Sana danışacağımız şeyler var.
9: Buyurun, ne istediniz?
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
9: Sizlerin de.
10: Resulullah yok mu? Ondan öğrenmek istediğimiz şeyler vardı.
9: Evde yok şu an.
8: Peki rica etsek ey valide, bize Resulullah'ın yalnızken nasıl ibadet ettiğini, nelere dikkat ettiğini anlatır mısınız? Bunu öğrenmek istiyoruz.
0: Hazreti Peygamber'in eşi Resulullah'ın ibadet hayatını gelenlere anlattı. Sahabiler anlatılanları duyunca bu ibadetlerin kendileri için az olduğuna kanaat getirdiler.
10: Allah senden razı olsun ey valide.
9: Sizlerden de Allah razı olsun.
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
5: Validenin dediklerini duydunuz.
8: Evet, Resulullah'ın ibadetleri bize az görünüyor olabilir. Lakin o Allah'ın elçisi. Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır.
10: Evet öyle.
5: Doğru. Bu bizim daha az ibadet etmemiz gerektiği anlamına gelmez.
6: Bunun için ben daha fazla ibadet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
8: Ben de öyle düşünüyorum. Öyle ki ömrüm boyunca hep oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak.
6: Ben de yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
5: Ben de kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
0: Osman bin Maz'un bu gerekçeyle gündüzleri oruç tutuyor, gecelerini de namaz kılarak geçiriyordu. Bu sebepten eşi Havle'yi de ihmal etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber'e bildirilince Osman'ı çağırttı ve "Yoksa benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerinin yanlarına gelerek onlara "Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmındaysa uyuyorum ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi. Efendimizin bu sözleri Allah'ın rızasını kazanmanın, insanı perişan edecek derecede ibadete yönelme veya dünyanın her türlü nimetinden el etek çekme gibi aşırı fiillerle değil, ancak Hazreti Peygamber'i rehber edinip onun sünnetine sıkı sıkıya bağlanmakla mümkün olabileceğini göstermekteydi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.
2: Uhud Savaşı öncesiydi. Daha çok Usayrım lakabıyla bilinen Amr bin Sabit bin Ukayş henüz iman etmemişti. Yüzündeki demir zırhıyla Peygamber Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, önce harbe katılıp sonra mı Müslüman olsam?" diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce Müslüman ol, sonra harbet," dedi. Bunun üzerine o zat hemen orada Müslüman olup harbe katıldı ve çarpışmada şehit düştü. Bu kişinin şehit olduğu haberini alan Allah Resulü az amel işledi, fakat fazlasıyla mükafatlandırıldı buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları

tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
1: Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi.

0: Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzan'a görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi, buyurdu. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde, buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin.
1: Hüsnü hal.
2: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu 2 huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor.
1: Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur.
3: Efendime söyleyeyim.
2: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki, velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim, sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yesile ah eylemeyiz biz, sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile duzaha yakma. Rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince, Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi, ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verince,

Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye" dedi.
1: İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan'la Hüseyin için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı. "Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım." Sonra da "Atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak için yapardı" derdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Ekmelul mu'minine imana ahsenuhum huluka.
3: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, "Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim" buyurarak, hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz, "Kıyamet günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur" buyurarak güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca, ahlakı en güzel olanların en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı şu duada bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Hayata daima iyimser bakmayı tavsiye ederdi. Allah Resulü'nün bütün yaşantısı güzel ahlakın bir yansımasıydı. O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak, kötü ve yasaklanan davranışlardansa önce kendisi uzak durarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Ne mutlu en güzel örnek olan o peygamberi örnek alabilenlere.
5: 40 hadiste güzel ahlak.

0: gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan 3 gün," dedi. Biraz daha deyince, Allah Resulü 3 parmağını birleştirip, sonra açarak şöyle dedi. "Haram aylarda, Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, kavmi tarafından ihanete uğrayan üç nebi. İkinci bölüm. Mabette geçen uzun yalnızlık yıllarının ardından Hazreti Meryem, ailesinden ayrılarak şehrin doğu tarafında bir yere çekildi. Kendisiyle baş başa kaldığı bir gün, daha önce hiç görmediği son derece güzel görünümlü bir insan çıktı karşısına. Onun kendisine bir kötülük yapmasından korktu ve dedi ki, "Senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma." Meryem'e mükemmel bir insan şeklinde gözüken Cebrail'den başkası değildi. Cebrail, "Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim," dedi. Meryem'in şaşkınlığı daha da artmıştı. "Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Cebrail, "Öyledir," dedi. "Rabbin buyurdu ki bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir mucize ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu hüküm ve karara bağlanmış bir iş idi. İşte dünya ve ahirette en itibarlı ve Allah'a en yakın kullar içerisinde yer alacak olan Hazreti İsa, annesine böyle müjdelenmişti. Takdir-i ilahi gerçekleşmişti. Şimdi Meryem'i sıkıntılı günler bekliyordu. Bu halini kime nasıl izah edecekti? Kendisine iffetsiz gözüyle bakılacağından endişe ediyordu. Bu nedenle hamile olduğunu bütün insanlardan gizlemişti. Bakire bir kızın hamile olmasını kim nasıl anlayabilirdi? Doğum anı yaklaştığında bu düşünceleriyle, Kur'an'ın ifadesiyle uzak bir yere, Kudüs'e birkaç kilometre uzaklıktaki Beytüllahme geldi. Doğum zamanı gelmişti. Meryem bir hurma ağacına yaslanmış ve dudağından şu sözler dökülmüştü. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim." Bu hüzünlü yakarışın ardından bebek doğmuştu. Allah'ın sonsuz kudretiyle Meryem, babasız bir çocuk dünyaya getirmişti. Ancak Hazreti Meryem'in üzüntüsü ve çırpınışları bir kat daha artmıştı. Bütün bunları düşünürken,

Kendisine daha önce müjdeyi veren sesi yine işitti. Tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan Allah'a susmayı adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Allah Hazreti Meryem'i teselli ediyordu. Artık kendini toparlayan genç anne, ızdırap ve korkusunu ilahi desteklerle telafi ettikten sonra çocuğunu da kucağına alarak halkının yanına dönmeye karar vermişti. Ancak şehre döndüğünde insanlar suçlayıcı bir tavırla ona bakmış, "Ey Meryem, hakikaten sen çok kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi," demişlerdi. Ne diyebilirdi? Kavmini nasıl inandırabilirdi çocuğun babasız dünyaya geldiğine? "Bana değil de çocuğa sorun," diye işaret etti. "Biz," dediler, "beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" Ama Allah'ın mucizesi olarak bebek konuşmaya başlamıştı. "Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır." Bu manzara karşısında İsrailoğulları şaşkına dönmüş, onu taşlamak ve öldürmek için ellerine aldıkları taşları bırakmışlardı. Merhameti sonsuz Allah, bu zor zamanda Hazreti Meryem'i yalnız bırakmamış ve ilahi bir mucizeyle onu desteklemişti. Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine göre, Hazreti İsa beşikteyken konuşan üç kişiden biriydi. Babasız dünyaya gelen Hazreti İsa'nın beşikte konuşması Yahudileri susturmuştu. Ancak bu mucize karşısında bile doğruyu kabul etmeye yanaşmadılar ve Hazreti Meryem'i itham etmeye başladılar. Azgınlıkta ve iftirada o kadar ileri gitmişlerdi ki Hazreti Meryem'i kötü bir iş yapmakla suçluyorlar, bu işin müsebbibi olarak Hazreti Zekeriya'yı gösteriyorlar ve bu nedenle de onu öldürmek istiyorlardı. Bu ne ilkti ne de sondu. Daha önce de defalarca günahkar ellerini peygamberlerin tertemiz kanlarına bulamışlardı. Hazreti Zekeriya masumiyetini ispatlamak için ne kadar çırpındıysa da kâr etmedi. Nihayet bu azgınlıkları Hazreti Zekeriya'yı şehit etmelerine neden oldu. Kuşkusuz babasız bir çocuğun doğmasını anlamak kolay değildi. Oysa Hazreti Adem'in yaratılmasına inananlar biraz düşünse bunun da Allah'ın kudreti dahilinde mümkün olacağını kolayca kavrayabilirlerdi. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona "ol" dedi, o da hemen oluverdi. Hazreti Adem'in yaratılışındaki mucizevi durum tekerrür etmişti. İmtihan tam da burada anlam kazanıyordu. Bu noktada imanın anlamı ortaya çıkıyor ve Peygamber Efendimiz'in belirttiği üzere cennet kazanılıyordu. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, İsa'nın da Allah'ın kulu ve onun kadın kulunun oğlu olduğuna, Allah'ın ol kelimesi neticesinde Meryem'e bahşedildiğine ve babasız dünyaya gelmesi bakımından ondan bir ruh olduğuna, cennetin hak, cehennemin de hak olduğuna şehadet ediyorum derse, Allah onu cennetin 8 kapısından hangisini dilerse o kapıdan cennete koyar. Oysa Hazreti Zekeriya'nın mübarek ruhu cennete ulaşırken, imtihanı kaybeden İsrailoğullarının bu cinayeti tarihe kara bir leke olarak geçmişti. Hazreti Meryem'in güvenebileceği kimse kalmamıştı artık. Üstelik babasız doğduğu için Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek istiyorlardı. Artık bu topraklarda hayatı tehlikede olan Hazreti Meryem, oğlu İsa'yı da beraberine alarak Mısır'a gitmek zorunda kaldı. Hazreti İsa'nın çocukluğunun bir bölümü

Böylece Mısır topraklarında geçti. Hazreti İsa ve annesi Mısır topraklarında yaklaşık 12 sene kaldıktan sonra Şam'a giderek Nasra adındaki bir köye yerleştiler. Hazreti İsa 30 yaşına gelinceye kadar burada kaldı. Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın doğumu arasında yaklaşık 6 aylık bir süre vardır. Uzun süre birlikte yaşadılar. Hazreti Yahya büyüyüp olgunlaşınca Allah ona Tevrat'ı kastederek "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" diye hitap etti. Artık o da bir peygamberdi. Daha çocukken ona hikmet, yani insanlar arasındaki anlaşmazlıklarda hüküm verme kabiliyeti verilmişti. Allah Teala Hazreti Yahya'dan 5 şeyi yapmasını ve bunları yapmayı İsrailoğullarına emretmesini istedi. Yahya bu 5 konuda biraz yavaş davranır gibi oldu. Bunun üzerine Hazreti İsa ona şöyle dedi: "Allah sana 5 hususu onlarla amel etmen ve İsrailoğullarına da aynı şekilde onlarla amel etmelerini emretmen için emir buyurmuştu. Ya sen onlara emredersin ya da onlara ben emredeceğim." Yahya aleyhisselam, "Bu hususta beni geçersen yere batırılmamdan veya azaba uğramaktan korkarım" diyerek insanları Beytülmaktis'e topladı ve konuşmasına başladı. "Allah bana 5 konuda emir vererek hem benim bunların gereğiyle amel etmemi hem de size bunlarla amel etmenizi emretmemi istedi. Bunlardan ilki sadece Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. Allah size namaz kılmanızı emretti. Size orucu emretti. Size sadaka vermeyi emretti. Size Allah'ı zikretmenizi emretti."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret," demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şöyle dua et," buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum," buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, "Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu," dedi. Müslim'in bir rivayetinde, "Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum," dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir hatırasını şöyle aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Yemen'e hareket edeceğim sırada peşimden bir haberci göndererek beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Senin niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan ganimetten hiçbir şey alma. Çünkü bu bir hainliktir. Her kim bu dünyada böyle bir hainlik yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. İşte seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Görünürlük çağında insan. İnsanın görülme ihtiyacı doğumla birlikte başlar, gelişimsel süreçte farklılaşarak hayatın sonuna kadar devam eder ve insanın tekamülüne hizmet eder. Yeni doğan önce annesi tarafından görülmek ve onun gözlerinde kendini görmek ister. Böylece benliğine dair ilk izlenimler annesinin gözündeki yansımasıyla oluşmaya başlar. Bebek, annesinin kendisine yönelen bakışlarında kendi değerini okumaya başlar. Adeta onun gözlerinden şu cevabı alır: ben değerli bir varlığım, istenen, beklenen, sevilen, gelişinden hoşnut olunan bir varlığım. Bu göz teması olmadığında bebek kendisini bağlantısız ve boşlukta hisseder, huzursuz olur. 3-4 yaşına geldiğinde görüş alanı genişler, görülme ihtiyacı da artar. Yürümeyi ve konuşmayı öğrenmiş olması ona keşfetme ve soru sorma alanlarını açar. Görülme ihtiyacı sorularının anlaşılması ve cesaretlendirilmesi yönündedir. Gözetilme ihtiyacı da hem korunmak hem de özgür bırakılmak içindir. Ergenliğe ulaştığında sanki etrafındaki her şey, herkes ona bakan bir göz olmuştur. Tüm gözler onun üzerindedir. Tamamen öyle olmasa dahi o öyle hisseder. Arkadaşlarının gözünde, anne babasının gözünde, toplumun gözünde kendisine bir payı arar. Aynı zamanda kendisi üzerinde ve kainat üzerinde bir gözlemci olmaya başlamıştır. Sık sık aynaya bakar, her gün değişen bedenini gözlemler, onunla barışmaya çalışır, kainatı izler, varlığına aşkın bir sebep arar. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi görüş alanını ve dünyasını genişletmeye çalışır. Yetişkin olunca görülmek biraz anlam değiştirir. Bedenin görülmesi ve düşüncenin anlaşılmasından emeğin görülmesine dönüşür. Yetişkin kendi merkezinden çıkıp diğerlerine bir şeyler katma, geride kalanlara bir şeyler bırakma çabasındadır. Yetişkin insan bu çabasının fark edilmesini umar. Yaşandığında ise artık görülmemekten, göz ardı edilmekten korkar. Görülmemek onun için unutulmak demektir ki bu da en büyük korkulardan biridir. Dolayısıyla görülme ihtiyacı insanın gelişimsel yolculuğunun doğal bir parçasıdır. İnsan yalnızca fiziksel olarak değil, duyguları, düşünceleri, emeği ve varlığıyla da fark edilmek ister. Sağlıklı koşullarda bu ihtiyaç, bireyin benlik gelişimini, aidiyet duygusunu ve toplumsal ilişkilerini destekler. Ancak görülme ihtiyacı kişinin değerini bütünüyle başkalarının bakışına ve onayına bağladığında farklı bir nitelik kazanır. Bu noktada görülmek, insanın gelişimine hizmet eden bir ihtiyaç olmaktan çıkarak sürekli beslenmesi gereken bir kaygıya dönüşebilir. İnsan hayatının her döneminde karşılaştığımız bu görülme ihtiyacı, günümüzde birçok kişi için bireysel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp kolektif bir kaygıya dönüşmüş durumdadır. Modern insan, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar görünür hale gelmiştir. Sosyal medya hesapları, mesleki başarılar, akademik unvanlar ve dijital kimlikler bireyin görünürlüğünü artırırken insanın kendi iç dünyasıyla ilişkisini aynı ölçüde derinleştirmemektedir. günümüzde insanın temel sorunu görünmemek değil, kendisini, başkasını ve varlığın anlamını görme yetisini kaybetmeye başlamasıdır. 1. Modern psikolojide zirve insan arayışı. İnsan yalnızca görülmek isteyen bir varlık değildir. O aynı zamanda kendisini aşma, anlam arama, daha iyi, daha doğru ve daha güzel olana yönelme potansiyeli taşıyan bir varlıktır. Bu nedenle psikoloji tarihinde birçok kuramcı, insanın ulaşabileceği en yüksek gelişim ve olgunluk düzeyinin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Başka bir ifadeyle insanın nasıl biri olması gerektiği sorusu dinlerin olduğu kadar psikolojinin de temel sorularından biri olmuştur. Din psikolojisinin önce isimlerinden Gordon W. Allport, insanın olgunlaşmasını yalnızca bilişsel veya davranışsal gelişimle açıklamamış, dini yönelimin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Ona göre olgun dindarlık, korku, alışkanlık veya toplumsal baskılarla değil, içselleştirilmiş değerler ve bilinçli tercihlerle şekillenir. Olgun dindar birey kendisini, başkalarını ve hayatı daha kapsayıcı bir perspektiften değerlendirebilir. Bu yönüyle Allport'un olgun dindar insan modeli, dinin bireyin ahlaki ve psikolojik gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Allport, dini inancı durağan bir yapı olarak görmez. Onu yaşam boyu süren kişisel bir olgunlaşma yolculuğu olarak tanımlar. Dindarlığı da bireylerin inançlarını yaşama biçimlerini göz önüne alarak iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üzere iki temel yönelime ayırır. Bu yaklaşım kişinin dini motivasyonunun kökenini ve psikolojik yansımalarını anlamayı sağlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem kitlesel hem de bireysel olarak insanın değerinin sorgulandığı yıllarda göçmen bir Amerikalı olan Abraham H. Maslow kendini gerçekleştirmiş insan modelini ideal insan modeli olarak tanımladı. Modelinde temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş, güvenliğini sağlayabilmiş, yaşadığı toplumda aidiyet kurabilmiş ve doruk deneyimler yaşayan, yaratıcı ve üretken insanı tanımlıyordu. Yalnız kalabilme yetisine sahip, insan olmanın taşıdığı potansiyele en üst düzeyde ulaşabilmiş bu insan modeli neredeyse parmakla sayılacak kadar azdı. İdeal insan olmaktan öte neredeyse ütopikti. Bu insan modelinin hiyerarşik ihtiyaçları Maslow'un kişisel hayatında dışlanma, beğenilmeme hatta şiddete maruz kalma gibi mücadele ettiği ve aşmaya çalıştığı ihtiyaçlarını kapsıyordu. Kendini gerçekleştiren insana varoluşçu bir perspektiften yaklaşan Viktor E. Frankl, insanın temel motivasyonunun haz ya da güç değil, anlam arayışı olduğunu ileri sürmüştür. Toplama kamplarında anne babasını, kardeşini ve hamile eşini kaybeden Frankl, insanın en ağır acılar karşısında bile yaşamı anlamlı kılabilecek bir yönelim taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Acıyı anlama dönüştürebilen en zorlu koşullarda dahi, yaşamak için bir neden bulabilen bu insan modeli, bir yönüyle Frankl'ın kendi hayat tecrübesinin de yansımasıdır. Frankl'a göre insanın olgunlaşması yalnızca kendi potansiyelini gerçekleştirmesiyle değil, kendini aşarak daha büyük bir anlam ve amaç uğruna yaşayabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun ideal insan modeli, kendini gerçekleştiren insandan ziyade kendini aşan insandır. Geliştirdiği logoterapi yaklaşımı da insanın yalnızca semptomlarının giderilmesine değil, yaşamının anlamını yeniden keşfetmesine odaklanmıştır. Savaş sonrası dönemde milyonlarca insanın yaşadığı kayıplar, travmalar ve varoluşsal boşluklar düşünüldüğünde, terapi odası giderek insanın yalnızca tedavi aradığı yer değil, anlaşılmak, hayat hikayesini yeniden anlamlandırmak ve varoluşuna yön verecek bir anlam bulmak için başvurduğu bir nevi görülme ihtiyacına karşılık aradığı bir mekana dönüşmüştür. Varoluşçu psikoterapinin önemli temsilcilerinden Erwin D. Yalom, insan gelişimini ölüm, özgürlük, yalnızlık ve anlamsızlık gibi temel varoluşsal gerçeklerle yüzleşme kapasitesi üzerinden değerlendirmiştir. Yalom'a göre psikolojik olgunluk, bu kaygıları inkar etmek yerine onlarla sahici bir şekilde karşılaşabilmeyi gerektirir. Bu süreç insanı daha otantik, daha sorumluluk sahibi ve daha farkında bir yaşama yöneltir. Böylece ideal insan yalnızca başarılı veya uyumlu birey değil, kendi varoluşunun hakikatiyle yüzleşebilen otantik birey haline gelir. Allport'un olgun dindar bireyi, Maslow'un kendini gerçekleştiren insanı, Frankl'ın kendine aşan insanı ve Yalom'un otantik insanı, insanın daha yüksek bir bilinç ve olgunluk düzeyine ulaşabileceğini göstermektedir. Her biri farklı kavramlar kullanmakla birlikte insanın yalnızca biyolojik veya toplumsal bir varlık olmadığını, anlam, değer ve hakikat arayışı taşıyan bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte İslam düşüncesi, insanın kemalini yalnızca psikolojik bütünleşme veya kişisel gelişim çerçevesinde değil, Allah'la kurduğu ilişkinin niteliği üzerinden tanımlamaktadır. Bu bağlamda İslam'ın ideal insan tasavvuru, ihsan kavramında ve bu kavramın somut karşılığı olan muhsin insan modelinde karşılığını bulmaktadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın ''Zinetlerinizden bile olsa infak edin'' dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal, Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir." Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. "Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, 'Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz,' dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 'Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz,' buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılmıştır.

0: Lan Mil'i mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.
1: Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebul Esved'i ziyaret eder. Ebul Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve sana bir tek soru soracağım der. Ebul Esved de nedir o deyince Vasile Rabbine karşı zannın nasıl der. Ebul Esved güzel dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: Osman bin Affan'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu.

Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince 3 defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.
1: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Efendimiz ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi.

ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz!
2: İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi.
3: Ayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
4: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
5: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
3: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir.
6: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
3: Neden?
4: Hayrolsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.
0: 145. bölüm.
2: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz." diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı. Peygamber Efendimiz de söz verdiği gibi hareket ederek onları hürriyetine kavuşturdu. Peygamberimiz ikinci olarak Taif'e sığınan Malik bin Avf'a haber gönderip gelip Müslüman olduğu takdirde kendisine malını ve ailesini teslim edeceğini, bunun yanında 100 deve vereceğini de vaat etti. Bu haber kendisine ulaşır ulaşmaz Malik Allah Resulü ile buluşup Müslüman oldu. Allah Resulü Zilkade ayının başında Huneyn ganimetlerinin toplandığı Cirane mevkiine geldi ve orada 13 gün kalarak ele geçirilen esirleri ve diğer ganimetleri taksim etti. Liderleri Malik bin Avf'ın Müslüman olmasından etkilenen Hevazinlilerden bir grup peygamberimizin huzuruna gelip özür beyan ettiler ve bazı isteklerde bulundular.
7: Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun.

0: Resulallah. Biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun Hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla. Sen akrabalık haklarını gözetirsin. Kureyş de sana düşmanlık edenleri affettiğin gibi bizi de affet. Bizden aldığınız malları ve ailelerimizi bize iade et.
1: Peygamberimiz onlara şöyle dedi: ben sizin Müslüman olma ihtimalinize binaen ganimet taksimini geciktirmiştim. Ama siz çok geç kaldınız. Artık mallarınız ve esirler mücahitler arasında paylaştırılmış bulunuyor. Onları haklarından vazgeçirmek zordur. Şimdi siz iki şıktan birini tercih edin. Ya mallarınız ya da esir düşen aileleriniz.
0: Elbette ailelerimizi geri isteriz ya Resulallah. Onlar mallarımızdan çok daha kıymetlidir.
1: Peygamberimiz, benim hisseme ve Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşenleri size bağışladım. Namaz kılındıktan sonra mescitte şöyle deyin: Allah Resulü müminlere, müminler de Allah Resulüne yardımcıdır. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize iade etmenizi umuyoruz. Bunun üzerine ben kendi hisseme düşenlerle Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşenleri bağışladığımı söylerim. Müslümanlardan da sizin için istekte bulunurum, dedi. Hevazinliler denileni yaptı.
2: Esirleri bağışlamamızı mı istiyorlar?
3: Müslüman mı olmuşlar?
1: Bunun üzerine Allah Resulü Müslümanlar arasında ayağa kalkarak Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi: şimdi bu kardeşleriniz tevbe ederek bize geldiler. Ben de esirlerini kendilerine geri vermeyi düşündüm. Sizden her kim bu şekilde kardeşinin gönlünü hoş etmeye razı olursa bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesini talep ederse, ki bu hisseyi ona biz Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından vereceğiz, o da böyle yapsın. Esirleri geri versin.
4: Madem Resulullah böyle istiyor, bize de esirleri serbest bırakmak düşer.
5: Benim payıma düşenler serbesttir.
6: Benimkiler de serbesttir.
5: Benimkiler de.
1: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabilere ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış, hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu. Taif yalnız kalmıştı. Ayrıca Taif malları için tek pazar olan Mekke şimdi Müslümanların kontrolü altındaydı. Neticede Allah Resulü'nün savaş ve kuşatma taktiği sonuç verdi. Kuşatmanın üzerinden bir yıl geçmeden Taifliler Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderip teslim olmak istediklerini bildirdiler. Savaşlarda mağlup olanların insanlık onurunun korunması ve onlara merhametle muamele edilmesi, insanların İslamiyet'i zorla değil, gönüllü olarak kabullenmesine sebep olmuştu. Ganimet mallarından bir kısmının bulunduğu bir vadide Peygamberimizin yanında bulunanlardan biri de Saffan bin Ümeyye idi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Saffan henüz Müslüman olmamış, Huneyn gazasına çıkılırken İslam ordusuna 100 tane zırhı ödünç vermişti. Ödünç verdiği mallarının geri dönüp dönmeyeceğinden endişe ederken gözlerini ganimet mallarından alamıyordu. Önüne serilmiş bir vadi dolusu hayvan ve kıymetli eşya vardı. Peygamberimiz neler düşündüğünü anlar gibi ona bir soru yöneltti. Ebu Vehb, bu vadi hoşuna mı gitti?
7: Evet, bu kadar malı bir arada görmemiştim hiç. Ne kadar çoklar.
1: Peygamberimiz, o halde vadi de içindekiler de senin olsun, dedi. Saffan kulaklarına inanamıyordu. Bu kadar çok malı ona kim verirdi? Peygamberimizin ciddi olduğunu anlayınca ne diyeceğini bilemedi.
7: Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun. Şu ana kadar dünya üzerinde en çok kin beslediğim insandın. Şimdi ise kalbim sana karşı sevgiyle dolu.
1: Peygamberimiz onun Müslüman olmasına çok sevindi. Biz senin zırhlarından bazılarını kaybettik. Sana bedellerini ödeyelim diyerek savaş öncesinde ödünç aldığı zırhları hatırlattı.
7: Hayır ya Resulallah. Çünkü bugün kalbimde o gün olmayan şeyler var. Keşke bu nimete daha önce erseydim. Sana düşmanlık yapmadan önce.
1: Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olan Hazreti Muhammed'in gençlik arkadaşı ve Hazreti Hatice'nin yeğeni olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ama elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az verildiğinden şikayet etti.
6: Ey Allah'ın Resulü! Bana verilen ganimet malı ailemi rahatlatmak için yeterli değil. Bana olan ihsanını artır.
1: Peygamberimiz yeni Müslüman olanlara daha fazla ganimet vererek onların İslam'a iyice ısınmasını istiyordu. Hakimin isteğini yerine getirdi. Ama hakim bununla da tatmin olmamıştı. O ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı peygamberimiz. Aynı talep üçüncü kez tekrarlandığında Resulullah onu karşısına alıp şöyle dedi. Ey hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar. Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti.
6: Ey Allah'ın Resulü! Seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
1: Peygamberimiz Ebu Süfyan ve oğullarına da benzer şekilde çokça mal vermişti. Yapılan ihsanın büyüklüğü karşısında Ebu Süfyan peygamberimize hayranlığını dile getirmeden edemedi.
8: Bana da oğullarıma da bolca ihsanda bulundun. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar kerem ve iyilik sahibisin. Seninle savaşırken adaletten ayrılmazdın. Mert bir düşmandın. Şimdi senin tarafındayım. Yine bu meziyetlerinle beni kendine hayran bırakıyorsun. Senin cömertliğinin emsali yoktur. Bu kerem ve iyiliğin en üst derecesidir. Allah seni hayırla mükafatlandırsın.
1: Resulullah'ın kalplerini İslam'a ısındırmak istediği bazı kimselere fazlaca pay vermesi insanlar arasında huzursuzluğa sebep olmuş, bazıları bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor diyecek kadar ileri gitmişti. Bu sözler peygamberimizin kulağına eriştiğinde o çok üzülmüş. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. O bundan daha ağır sözlerle hakarete uğradı da sabretti diyerek o insanlara fazla pay verme sebebini açıklamıştı. Peygamberimizi üzmek için bile bile tenkit eden bir grup vardı. Bunlar benzer sözler sarf edip ortamı kızıştırıyordu. Bazıları ise gerçekten bu taksimata üzülmüş ve hislerini şöyle dile getirmişlerdi.
9: Peygamberimiz muhacirlere ve Mekkelilere ganimetten bolca pay verip ensarı bundan mahrum etti.
10: Allah onu affetsin. Kureyş'e veriyor, bize vermiyor. Halbuki hala hevazinlerin kanları kılıçlarımızdan damlıyor.
11: Harp gibi çetin bir iş olduğu zaman bizler çağrılıyoruz. Fakat ganimet bizden başkasına veriliyor.
12: Bu söylediklerinizden dolayı tövbe edin. Resulullah adaletsiz bir iş yapmaz. Elbet bir bildiği vardır.
11: Haklı. Biz bugüne kadar maddi bir menfaat için mi onun yanındaydık ki şimdi bunu dert edelim?
10: Bizim menfaat için burada olmadığımız herkesin malum. Sadece bugüne kadar İslam'a düşmanlık eden adamların ganimetleri doldurarak gidişlerine üzülüyoruz.
12: İşte tam da dediğim gibi, bu adamlar düne kadar İslam düşmanıydı. İnsan ihsanın kölesi olur. Peygamberimiz bunlara bolca mal vererek kalplerini iyice İslam'a ısındırmak istiyor.
13: Gençler, bu böyle olmaz. Bir sorununuz varsa Resulullah'a söylersiniz.
14: Saad haklı. Münafıklar gibi arkadan konuşmak olmaz.
9: Gidip peygamberimize düşündüklerimizi söyleyelim. O da bize neden böyle yaptığını izah etsin. Böylece hem biz günaha girmeyiz hem de aklınızdaki soruların cevabını alırsınız.
1: Sa'd bin Ubade peygamberimizin huzuruna gelerek aralarında geçen konuşmaları anlatınca peygamberimiz ensarın toplanmasını istedi. Ensarın ileri gelenleri bir çadır içinde toplandılar.
13: Ya Resulallah, istediğiniz gibi ensar toplandı. Sizi bekliyorlar.
1: Peygamberimiz çadıra girdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. Ey ensar cemaati! Kulağıma sizin söylediğiniz bazı sözler ulaştı. Bana kırgınlık hissettiğinizi ve üzüldüğünüzü duydum. Duyduklarım doğru mu?
9: Evet ya Resulallah. Fakat bu hepimizin ortak düşüncesi değildir.
12: Aramızdan bazı gençler Kureyş'ten yeni Müslüman olanlara verilen ganimeti fazla bulmuşlar.
1: Bunun üzerine peygamberimiz Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Peygamberimiz şöyle devam etti. Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Peygamberimiz sordukça ensar mahcubiyet içinde cevap veriyordu. En sonunda şöyle dedi. Siz fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi?
9: Allah ve Resulü en çok ihsan edendir.
1: Peygamber Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık.
12: O nasıl söz?
9: Böyle bir şeyi düşünmekten de, dillendirmekten de Allah'a sığınırız.
1: Konuşmasına devam eden peygamberimiz, ensardan olmanın ne kadar faziletli bir durum olduğunu anlatıp şöyle buyurdu. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki, sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber, onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler duydukları son sözler üzerine gözyaşlarını tutamaz hale gelmişlerdi. Niyetleri Allah'ın Resulünü üzmek değildi ama söyledikleri şeylerden dolayı bu sözleri duymuşlardı.
9: Biz Allah ve Resulünün taksim ettiği neyse ona razıyız.
12: Evet, razıyız.
1: Peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki eğer muhacirlerden olmasaydım ensardan olmayı dilerdim. Bütün dünya bir tarafa gitse, ensar başka bir yol tutsa, ben ensarın gittiği yolu tutardım. Ey Allah'ım, ensara da onların oğullarına da rahmet et.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, "Takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün." Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: "Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret," dedim. Resul-i Ekrem, "Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile," buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret," dedim. "Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste," buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn, Kul Euzu bi Rabbil Felak ile Kul Euzu bi Rabbin Nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı." Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı.
1: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi, sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Efendimiz, ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam, müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber, ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı, rahim, arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz. Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

0: Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensardan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, "Eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma," dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bana Kur'an oku," diye emir buyurdu. "Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım?" dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim," buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyorlardı. Allah'ın elçisi onlara kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamber'in anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin azlığını düşünerek ağlamaya başlamıştı.
1: Sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Bağışla Allah'ım.
3: Senden sana sığınırız Allah'ım.
4: Kıyametin dehşetinden sen koru bizi Allah'ım.
5: Allah'ım sen bizi affet.
1: Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi.
6: Daha çok ibadet etmeliyim, daha çok. Yoksa kurtulamam. Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulamam.
0: Hazreti Peygamber'in kıyamet hakkındaki konuşmaları sahabileri telaşlandırmıştı. Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar.
6: Resulullah'ın bu konuşması beni epey düşündürdü.
1: Ben çok korktum açıkçası.
6: Bir şeyler söyleyeyim, ne yapalım, ne dersiniz ha? Ya Ebu Bekir, sen bilirsin, yol göster bize.
7: Allah'ın elçisinin kıyamet hakkında söylediklerini duydunuz. Ahiret için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en doğru şey Resulullah'ı örnek almak olacaktır.
8: Ben derim ki Resulullah'ın nafile ibadetlerini öğrenelim. Ne dersiniz?
7: Olur. O halde onu ziyarete gidelim ve kendisine soralım.
1: Bence de.
6: Evet, en doğrusu bu gibi görünüyor.
7: Gidelim.
0: İçlerinden Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Maz'un'un peygamberin nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Hazreti Peygamber'in evine ulaştılar.
8: Ey Allah'ın elçisi, biz geldik, kabul buyur. Sana danışacağımız şeyler var.
9: Buyurun, ne istediniz?
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
9: Sizlerin de.
10: Resulullah yok mu? Ondan öğrenmek istediğimiz şeyler vardı.
9: Evde yok şu an.
8: Peki rica etsek ey valide, bize Resulullah'ın yalnızken nasıl ibadet ettiğini, nelere dikkat ettiğini anlatır mısınız? Bunu öğrenmek istiyoruz.
0: Hazreti Peygamber'in eşi Resulullah'ın ibadet hayatını gelenlere anlattı. Sahabiler anlatılanları duyunca bu ibadetlerin kendileri için az olduğuna kanaat getirdiler.
10: Allah senden razı olsun ey valide.
9: Sizlerden de Allah razı olsun.
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
1: Validenin dediklerini duydunuz.
8: Evet, Resulullah'ın ibadetleri bize az görünüyor olabilir. Lakin o Allah'ın elçisi, onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır.
10: Evet öyle.
1: Doğru, bu bizim daha az ibadet etmemiz gerektiği anlamına gelmez.
6: Bunun için ben daha fazla ibadet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
8: Ben de öyle düşünüyorum. Öyle ki ömrüm boyunca hep oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak.
6: Ben de yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
1: Ben de kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
0: Osman bin Maz'un bu gerekçeyle gündüzleri oruç tutuyor, gecelerini de namaz kılarak geçiriyordu. Bu sebepten eşi Havle'yi de ihmal etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber'e bildirilince Osman'ı çağırttı ve "Yoksa benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerinin yanlarına gelerek onlara "Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmındaysa uyuyorum ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi. Efendimizin bu sözleri, Allah'ın rızasını kazanmanın, insanı perişan edecek derecede ibadete yönelme veya dünyanın her türlü nimetinden el etek çekme gibi aşırı fiillerle değil, ancak Hazreti Peygamber'i rehber edinip onun sünnetine sıkı sıkıya bağlanmakla mümkün olabileceğini göstermekteydi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa, ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa, oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince, 2 rekat nafile namaz kılardı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısıysa Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

Nevvas bin Sem'an'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha ona elimi sürmem karşılığını vermişti.
1: Hazreti Ayşe şöyle anlattı.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Gençlik, kimi zaman sessiz bir nehir gibi akan, kimi zaman patlayan bir volkan gibi coşan, kimi zaman karanlıkta kaybolan, kimi zaman güneşin altında parlayan, duyguların en yoğun, düşüncelerin en serbest olduğu zaman, ne çocuk kalabilen, ne tam yetişkin olabilen, içinde büyük bir dünya taşıyan o çağ, gençlik. Ama biz, gençliğin ne kadar hassas, ne kadar kıymetli bir dönem olduğunu bilmemize rağmen, onları sarmak yerine çoğu zaman kırıyoruz. Yanlarında durmak yerine uzaklaşıyoruz. Sormadan yargılıyor, anlamadan susturuyoruz. Bir hata gördüğümüzde affetmek yerine cezalandırıyor, bir fikir duyduğumuzda dinlemek yerine küçümsüyoruz. Ve sonra da bu gençlik nereye gidiyor diye soruyoruz. Peki asırlar önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha yolun başında olan gençleri nasıl birer davetçi, birer öğretmen, birer komutan haline getirdi? Nasıl oldu da genç omuzlarda bir ümmet yükseldi? Şimdi onu model almak için zamanın ipini elimizden bırakmadan geriye saralım. Zamanın ötesinden bakalım asırlar öncesine. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Mekke sokaklarına, Medine yollarına gidelim. Bir peygamber var orada. Sözleriyle dirilten, bakışıyla merhamet taşıyan, kalpleri çözüp yeniden inşa eden bir önder. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafı gençlerle kuşatılmış bir peygamber düşünün. Ve bir de İslam'ı insanlara anlatmaya başladığında yanında kenetlenen, ona sahip çıkan, maruz kaldığı eziyetlere karşı göğüslerini siper edenler, gençler. Rahmet elçisi gençlere bu yüzden çok değer verir, her alanda onlara güvenir, sorumluluk verirdi. Başkalarına göstermediği müsamahayı gençlere gösterirdi. Gençlerin ilim alanında yetişmesine destek olur, zeka ve kabiliyetine güvendiği gençlerin ilimde uzmanlaşmaları için bütün engelleri kaldırırdı sevgililer sevgilisi. Hatta vahiy katiplerini genellikle gençler arasından seçerdi. İslam'a davet mektuplarını gençlere yazdırırdı. Çoğu zaman gençleri açıkça övmek suretiyle onları daha çok öğrenmeye teşvik eder ve gençlerde zafer ümidi ve başarı sevinci gördüğü sürece cesaretle görev üstlenip yerine getirmeye teşvik ederdi. Birçok savaşta sancağı bizzat kendisi gençlere verirdi Allah'ın Resulü. Mesela Zeyd bin Harise henüz çok gençti. Efendimiz onu evlatlığı ilan etti. İlk Müslümanlardan biri oldu. Savaşlarda komutanlık yaptı. Tebük seferinde İslam ordusunun sancaktarlığını üstlendi. Üsame bin Zeyd 18 yaşındaydı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun eline İslam ordusunun sancağını verdi. Ordusunda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi büyük sahabiler vardı. Bir gençti ama onun ardından bir ümmet yürüdü. Musab bin Umeyr, Mekke'nin en asil, en zengin ailelerinden geliyordu. Genç yaşında İslam'la tanıştı. Dünyadan vazgeçti. Efendimiz onu Medine'ye gönderdi. Henüz bir öğretmendi. Ama bütün bir şehri İslam'a hazırlayan rehber oldu. Hazreti Ali, çocuk denebilecek yaştayken ilk Müslüman erkek oldu. Efendimizin yatağına kendini siper etti. Hayber'in kapılarını kaldıran yiğitti. İlmin kapısı, cesaretin simgesi, sadakatin zirvesi oldu. Abdullah bin Abbas, henüz ergenlik yaşlarında

aydı ama ilimle derinleşti. Efendimiz ona şöyle dua etti. Allah'ım, onu dinde derin anlayış sahibi kıl ve ona Kur'an'ı öğret. Ve o dua onu ümmetin en büyük müfessirlerinden biri yaptı. Abdullah bin Ömer henüz 13 yaşında Uhud'a katılmak için Resulullah'a başvurdu. Yaşı yetmediği için alınmadı ama sevdası hiçbir zaman eksilmedi. Genç yaşında ilimde, takvada zirveye ulaştı. Muaz bin Cebel genç yaşında Yemen'e kadı olarak gönderildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz'dır buyurdu. Bir gençti ama adaletin temsilcisi oldu. Sa'd bin Ebi Vakkas ilk Müslümanlardan biriydi. Henüz 20'li yaşlarındaydı. İslam ordusunu Kadisiye'de Perslere karşı zafere taşıyan başkumandandı. Enes bin Malik 10 yaşında Efendimizin hizmetine girdi. 10 yıl boyunca onun yanında kaldı. Efendimiz'e hizmet ederken ilimle, edeple yoğruldu. Sonrasında binlerce hadis rivayet etti. Ümmete ışık oldu. Cafer bin Ebi Talip genç yaşında Habeşistan'a hicret kafilesinin liderliğini yaptı. Kral Necaşi'nin huzurunda İslam'ı temsil etti. Tarihin en etkili konuşmalarından birini o genç adam yaptı. Ve daha niceleri. Şimdi zamanın ipi tekrar elimizde. Sardık getirdik bugüne. Bugün de gençler var. Bizler de Peygamberimizin gençlere gösterdiği sevgi ve güveni öğrenmek zorundayız. Onları dinlemeli, anlamalı, desteklemeliyiz. Çünkü gençlik yalnızca bir yaş değil, bir sorumluluktur. Onların fikirlerine değer vermeli, onların yüreklerindeki ışığı söndürmemeliyiz. Onlara güvenmeli, onlara yol göstermeliyiz. Tıpkı Peygamberimizin yaptığı gibi.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanakallahumma ve bihamdik. Estağfiruka ve etubu ileyk.
3: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim. Sana tövbe ederim.

0: İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçinen kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi diline ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
1: Hazreti Ömer, bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi, Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır diyerek, bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah, Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

0: Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, Gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez."
1: Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Ancak ödenmemiş bazı borçları vardı. Bir süre sonra alacaklıları borçlarını ödemesi için oğlu Cabir'i sıkıştırdılar. Cabir Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için onlarla konuşmasını istedi. Fakat Resulullah da kendileriyle konuştuğu halde alacaklılar ikna olmadılar. Çünkü mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim," dedi ve yanından ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine gitti. Bir yandan bahçede dolaşırken bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Ve hasat zamanı hurmalar öyle bereketlendi ki Cabir borçlarının tamamını ödedi. Hatta bir miktar hurma da kendisine kaldı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin gözü önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a ey Allah'ın Resulü bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz Allahümme fatiras semavati vel ardi alimel gaybi ve şehadeti Rabbe külli şeyin ve melikehu Eşhedü en la ilahe illa ente. Euzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi. göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.
1: Ezd kabilesine mensup İbnül Lutbiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, ''Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir.'' demişti. Bunun üzerine Resulullah, ''Gerçekten öyleyse, sen ana babanın evinde otursaydın, bu hediye sana gelir miydi?'' demiş. Ardından bir hutbe vererek, insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.''

Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki öyle yapayım ya Resulullah dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bir işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler.
1: Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum diye cevapladı. Efendimiz, böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurdu. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye

tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, İki yüzlülük sayardık buyurdu.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
1: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür" deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar: "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Affetmek ve hoş görmek. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah dilleriyle söylemedikçe ya da fiiliyata dökmedikçe gönüllerinden geçirdikleri şeylerden dolayı ümmetimi hoş görür, hesaba çekmez. Ebu Abdullah

Allah Resulü kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, hizmetçiyi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim?" diye sordu. Hazreti Peygamber sustu. Ardından adam, "Ey Allah'ın Resulü, hizmetçiyi kaç kez affedeyim?" diye tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu, "Her gün 70 kere." Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah bana dedi ki, "Evladım, eğer kalbinde hiç kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. "Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davranan kimseyi Allah Teala mutlaka yüceltir." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. "Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil." İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. "Hoş gör ki hoş görülesin." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. "Allah satışın, alışın ve borç ödemenin müsamahalı olanını sever."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
2: Hüsnü hal.

Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar" derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görselerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim. buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki, meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz, buyurur.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.
2: Sevgili Peygamberimiz, Hicret'in 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kâb oğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şurayh el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da, kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf da razı olur cevabını verdi. Resulullah ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayh'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun Şurayh, Müslim ve Abdullah isimli üç oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şurayh isimli büyük oğluna atfen ona "Sen Ebu Şurayh

0: Şurayh'ın babasısın buyurdu ve onlara dua etti.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyorlardı. Allah'ın elçisi onlara kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamber'in anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin azlığını düşünerek ağlamaya başlamıştı.
1: Sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Bağışla Allah'ım.
3: Senden sana sığınırız Allah'ım.
4: Kıyametin dehşetinden sen koru bizi Allah'ım.
5: Allah'ım sen bizi affet.
6: Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi.
7: Daha çok ibadet etmeliyim, daha çok. Yoksa kurtulamam. Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulamam.
0: Hazreti Peygamber'in kıyamet hakkındaki konuşmaları sahabileri telaşlandırmıştı. Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar.
7: Resulullah'ın bu konuşması beni epey düşündürdü.
6: Ben çok korktum açıkçası.
7: Bir şeyler söyleyin, ne yapalım, ne dersiniz ha? Ya Ebu Bekir, sen bilirsin, yol göster bize.
8: Allah'ın elçisinin kıyamet hakkında söylediklerini duydunuz. Ahiret için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en doğru şey Resulullah'ı örnek almak olacaktır.
9: Ben derim ki Resulullah'ın nafile ibadetlerini öğrenelim. Ne dersiniz?
8: Olur. O halde onu ziyarete gidelim ve kendisine soralım.
6: Bence de.
7: Evet, en doğrusu bu gibi görünüyor.
8: Gidelim.
0: İçlerinden Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Maz'un'un peygamberin nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Hazreti Peygamber'in evine ulaştılar.
9: Ey Allah'ın elçisi, biz geldik, kabul buyur. Sana danışacağımız şeyler var.
10: Buyurun, ne istediniz?
11: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
10: Sizlerin de.
11: Resulullah yok mu? Ondan öğrenmek istediğimiz şeyler vardı.
10: Evde yok şu an.
9: Peki rica etsek ey valide, bize Resulullah'ın yalnızken nasıl ibadet ettiğini, nelere dikkat ettiğini anlatır mısınız? Bunu öğrenmek istiyoruz.
0: Hazreti Peygamber'in eşi Resulullah'ın ibadet hayatını gelenlere anlattı. Sahabiler anlatılanları duyunca bu ibadetlerin kendileri için az olduğuna kanaat getirdiler.
11: Allah senden razı olsun ey valide.
10: Sizlerden de Allah razı olsun.
11: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
6: Validenin dediklerini duydunuz.
9: Evet, Resulullah'ın ibadetleri bize az görünüyor olabilir. Lakin o Allah'ın elçisi. Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır.
11: Evet öyle.
6: Doğru. Bu bizim daha az ibadet etmemiz gerektiği anlamına gelmez.
7: Bunun için ben daha fazla ibadet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
9: Ben de öyle düşünüyorum. Öyle ki ömrüm boyunca hep oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak.
7: Ben de yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
6: Ben de kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
0: Osman bin Maz'un bu gerekçeyle gündüzleri oruç tutuyor, gecelerini de namaz kılarak geçiriyordu. Bu sebepten eşi Havle'yi de ihmal etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber'e bildirilince Osman'ı çağırttı ve "Yoksa benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerinin yanlarına gelerek onlara "Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmındaysa uyuyorum ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi. Efendimizin bu sözleri Allah'ın rızasını kazanmanın, insanı perişan edecek derecede ibadete yönelme veya dünyanın her türlü nimetinden el etek çekme gibi aşırı fiillerle değil, ancak Hazreti Peygamber'i rehber edinip onun sünnetine sıkı sıkıya bağlanmakla mümkün olabileceğini göstermekteydi.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah azza ve celle a'ta kullazi hakkın hakka. Ala inna Allah farada faraiz ve senne sunana ve hadda hududa. أحل حلالا وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا صدق رسول الله.
0: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin. Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber

Peygamber, Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz, ilahi kanunları ve insanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse, kendine yazık etmiş olur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
2: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: مغيرة بن شعبة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse: Ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona: Dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da: Razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak: Sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala: işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o: Ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam: Ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak: Asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
3: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مَنِيِّ.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

Ümmetin yalnız adamı Ebu Zer el-Gıfari. Mekke ile Medine arasında yer alan Bedir ve Rabi bölgeleri civarında, vaktiyle Gıfar adıyla bilinen bir kabile yaşardı. Ticaret kervanlarının geçiş güzergahında ikamet eden Gıfarlılar, bölgeden gelen kervanları yağmalamakla şöhret bulmuş, mensuplarının haydutlukları sebebiyle civar kabilelerin çekindikleri kimseler olarak tanınmışlardı. Eşkıyalıkta o kadar ileri gitmişlerdi ki, Araplarca önemsenip saygı gösterilen ve savaşmanın yasak olduğu haram aylarda bile yol kesip kervanlara baskınlar düzenlemekten ve insan katletmekten geri durmamışlardı. Öyle ki Peygamber Efendimiz Gıfar kabilesinden birinin gelip Müslüman olmasını hayretle karşılamış, sevincini ise Allah'ın dilediğine hidayet nasip ettiğini dile getirerek göstermişti. İşte böylesi bir kabilenin içinde doğup büyüyen, yağmacılık, hırsızlık ve yol kesme konusunda azılı olarak kabul edilen, eşkıyalıkta sınır tanımayan bir kişi vardı. Bu gözü pek şahıs, tek başına yol keser, dinlenmek üzere konaklayan yolculara zaman gözetmeksizin gecenin karanlığında bile saldırır, neleri var neleri yoksa gasp ederdi. Tüm bu çirkin özelliklerini Bi'setten 3 yıl öncesine kadar devam ettirmişti. Fakat tüm bu kötü fiil ve tavrına rağmen iç aleminde geçirdiği bazı değişimlerin tezahürü çok gecikmedi. Bu zaman zarfında ruhunda yaşadığı ve nedenini bilemediği değişimle bir gece secdeye varıp bir çıkış yolu bulması için Allah'a dua etmişti. Bu hal ona öyle güzel bir his yaşatmıştı ki o andan itibaren bunu asla kaybetmedi. Henüz İslami tebliğin başlamadığı ve Müslüman olmadığı 3 yıl boyunca namaz kıldı. Nitekim Resulullah Müslüman olduğunda ona namazı öğretince, "Ya Resulallah, ben sizden habersiz olduğum 3 yıl zaten namaz kılıyordum." demişti. Kendi ifadesine göre, "Allah'ın beni yönlendirdiği tarafa yönelip, yatsı vaktinden başlayıp, nihayet seher vaktinin sonuna kadar, bir elbiseymişim gibi, güneşin hararetini üstümde hissedinceye kadar yorgunluktan düşerdim." Bu şahıs İslam'a girişinden kısa bir süre önce Mekke'den gelen kafilelerden, memleketlerinde bir peygamberin zuhur ettiği ve Kureyş'in dinine meydan okuduğu haberini aldığında meraklandı. Derhal olayın aslını öğrenmesi için kardeşini Mekke'ye yolladı. İhtiyacı olan bilgiyi dört gözle bekledi. Bu arada kardeşi Mekke'de Allah Resulü'nü görememiş, sadece kulağına gelen Muhammed isimli bir şahsın peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı, güzel ahlakı ve kötülüklerden uzak durmayı öğütlediği gibi sözlerden ibaret olan haberi abisine ulaştırabilmişti. Kardeşinin getirdiği malumattan tatmin olmadığı gibi merakı daha da arttı. Azığını hazırlayarak tek başına Mekke'ye doğru yola koyuldu. Aradığı peygamberi bizzat görüp olayın iç yüzünü öğrenmek üzere geldiği Mekke'de Kabe'nin bir köşesinde günlerce Resulullah'ı gözledi. Güneş doğduğunda şehrin muhtelif yerlerini gezdi. Akşam olduğunda ise Kabe'nin bir köşesine kıvrılıp istirahate çekildi. Peygamber Efendimiz'i tanımadığından günler geçmesine rağmen bir türlü onu görememişti. Beraberinde getirdiği yiyecekleri de tükenmişti. 15 gün veya bir ay boyunca açlığını ve susuzluğunu sadece zemzem içerek giderdi ve bu halde Kabe'de bekledi. Günlerden bir gün, o vakitlerde henüz 10 yaşında bir çocuk olan Hazreti Ali'nin gözü, Kabe'nin köşesine kıvrılmış yatan bu yabancıya takıldı. Hazreti Ali, her halinden garip ve aç olduğu anlaşılan yabancıya kendini tanıtıp, onu evine misafir olarak davet etti. Yabancı, Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'in evinde 3 gün boyunca en güzel şekilde ağırlandı. Bu zaman zarfında ne gündüzleri peygamber gözleyen bu yabancı ne de Hazreti Ali Allah Resulü hakkında birbirlerine tek bir soru sordu. Son gün meraktan kendini zor tutan çocuk, "Amca, neden Mekke'desin? Belki sana yardımcı olabilirim." dediğinde misafiri, kimseye söylememesi üzerine söz aldığı meraklı çocuğa şunları söyledi. "Ben yeni din getiren peygamberi görmek üzere Gıfar'dan geldim." Böylece Mekke'ye geliş gayesini açıklamış oldu. Meraklı çocuk adeta

Ta bu cevabı beklermişçesine, tam da yerine geldin amca, ben seni götürürüm dedi. Yabancının heyecandan kalbi duracak gibiydi. Gerçekten sen onu tanıyor musun sorusuna çocuk, elbette tanıyorum, benim amcamın oğludur o cevabını verdi. Yabancı artık bir nebze de olsa rahatlamıştı. Hazreti Ali misafirini Resul-i Ekrem'e götürecekti. Ancak tedbiri de elden bırakmamak gerekiyordu. Zira o günler Müslümanlar için oldukça meşakkatli zamanlardı. Kureyşli müşrikler bir kimsenin Müslüman olduğunu duyduklarında ona göz açtırmıyorlardı. Zeki bir çocuk olan Hazreti Ali planını yabancıya şu şekilde açıkladı. Amca, Allah Resulü şu an Safa Tepesi'nde, kimsenin bilmediği bir evdedir. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Kimse seni benim yanımda görmesin. Aksi halde Kureyşliler Müslüman olduğun zannıyla sana da bana da zarar verirler. Ben önden yürüyeyim, sen de beni takip ederek arkamdan gel. Yolda senin için bir tehlike sezecek olursam, eğilip ayakkabımı düzeltir gibi yapıp bir duvara yönelirim. Sen de durmayıp arkana bakmadan gidersin. Bir engel çıkmazsa benim girdiğim eve girersin, olur mu? Plan yabancının oldukça hoşuna gitmişti. Günlerdir beklediğine artık bir adım kalmıştı. Nihayet yolda bir engel çıkmadan her ikisi de sağ salim Darül Erkam'a varabildiler. Heyecanı dorukta olan yabancı "Esselamu aleyküm" ifadesini kullanarak Resulullah'a selam verdi. Bu, İslam'ın ilk selamı olarak kaynaklarda yer bulmuştur. Selamlaşmanın ardından Mekke'ye geliş serüvenini Peygamber Efendimiz'e bir bir anlatan yabancı, "Bana dinini anlatır mısın?" dedikten sonra işittiği ayetleri hayranlıkla dinledi ve Müslüman oldu. Resul-i Ekrem bu güzel misafiri bir süre daha ağırlamak istedi. Yabancı, Allah Resulü'nün sözlerinden öyle etkilendi ki, ilahi hakikatleri Kabe'de Kureyşlilerin yüzüne haykırmak için müsaade istedi. Ancak Hazreti Peygamber, misafirine zarar vereceklerini düşündüğünden ona izin vermedi. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, korkmayınız, ne yapabilirler ki? En fazla beni ölesiye dövebilirler, belki de öldürürler. Varsın öldürsünler. Bu yolda can feda etmek büyük bir şereftir değil mi?" diyen yabancının kararlı duruşunu gören Allah Resulü, dikkatli olması konusunda onu sıkı sıkı tembihledi. Kabilesinde cesaretiyle nam salan ve gözünü budaktan esirgemeyen bu yabancı, henüz İslami davetin gizli olarak yürütüldüğü ve ilk Müslümanların Mekke'nin dışında kalan ıssız vadilerde ibadet ettikleri bir gün, Kabe'de Kureyş'in ileri gelenlerinin bulunduğu yere giderek gür sesiyle, "Ey Kureyşliler, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum," dedi. Ve onları tek olan Allah'a imana çağırdı. Ortalık bir an ölüm sessizliğine bürünmüştü. Tanımadıkları bu adamın meydan okuyan tavrı Kureyşlileri kışkırtmıştı. Acımasız müşrikler linç etmek üzere ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla kimsesi olmayan bu adama olanca hınçlarıyla saldırdılar. Yediği tekme ve yumruk darbeleri yabancıyı vazgeçirmemiş, daha da gür bir seda ile hakikatleri haykırmasına sebep olmuştu. Ta ki Kureyşliler onu öldü zannıyla bırakana dek bu şiddet devam etmişti. Yabancı kan revan içindeydi, bayılmıştı. Bu durum farklı zamanlarda birkaç kez daha tekrar etti. Bir defasında Kureyşlilerin onu dövdükleri esnada Allah Resulü'nün o günlerde henüz imanla şereflenmemiş olan amcası Hazreti Abbas'ın, "Siz ne yapıyorsunuz? Dövdüğünüz bu şahıs sizin ticaret yolunuzun üzerindeki Gıfar kabilesindendir. Eğer o ölürse Şam'a giden kervanlarınızı bu kabilenin elinden nasıl kurtaracaksınız?" sözleri üzerine Kureyşli müşrikler, ticaret kervanlarının selametini düşündüklerinden yabancıyı serbest bıraktılar. Hazreti Abbas, beraberindekilerin yardımıyla bayılmış yabancıyı Kabe'nin dışına taşıdı. Peygamber Efendimiz misafirinin bu halini gördüğünde çok üzüldü. Yabancı yaptıklarından dolayı pişman değildi ve ağzından şu cümle döküldü. "Ya Resulallah, izin veriniz, vallahi tekrar aynısını yaparım." Bu olaydan birkaç gün henüz geçmişti ki, bir gece Kabe'ye giden yabancı, Kureyşli bir kadının İsaf ve Naile isimli putların karşısında saygıyla eğildiğini gördü ve kadına istihza ile,
''Niçin o putları evlendirmiyorsun?'' dedi. Yabancının kendisiyle ve taptığı putlarla alay ettiğini anlayan kadın, gece vakti feryadı bastı. Bağırış çağrışı duyan Kureyşli gençler, yabancıyı yine acımasızca dövüp kan revan içinde bıraktılar. Hadiseden haberdar olan Resulullah, onun Mekke'de kalmasının hem kendisi hem de Müslümanlar için tehlike arz edeceği gerekçesiyle yurduna dönmesini şu ifadelerle dile getirdi. ''Kendine gelince sakın buralarda durma. Vakit kaybetmeden yurduna dön. Onlara Allah'ı anlat. Ben seni davet etmedikçe de sakın buraya gelme.'' Hazreti Peygamber'in kabilesine göndermesinden sonra bu yabancı, zaman zaman Mekke'ye kısa süreli ziyaretler gerçekleştirdi. Allah Resulü'nü üzmemek için de burada fazla kalmadı. Müslüman olduktan sonra 18 yılını kabilesi Gıfar'da ve Resul-i Ekrem'in tavsiyeleri istikametinde İslam'ı tebliğ etmekle geçirdi. Bu çerçevede annesi ve kardeşi Üneys başta olmak üzere kabilesinin yarısı onun sayesinde Müslüman oldu. Künyesiyle şöhret bulduğundan adının unutulduğu bu cesaret timsali yabancı Ebu Zer el-Gıfari'dir. Kaynaklarda adı Cündüb bin Cünade olarak yer alan Ebu Zer'den Berir, Büreyr, Yezid, Yüreyr gibi isimlerle bahsedilmektedir. Resulullah ona ''Ey Cüneydip'' diye hitap etmiştir. İlk Bedevi Müslüman olarak bilinen Ebu Zer, İslam'ı kabul eden 4. veya 5. kişidir. Peygamber Efendimizin en yakın dostları arasında olma bahtiyarlığına eren Ebu Zer, Suffe'de ikamet etmesi münasebetiyle gecenin ilerleyen saatlerine dek Resulullah'ın huzurunda vakit geçirmesi, yakınında bulunması sayesinde onunla özel sohbetler yapma fırsatı buldu. Ashab-ı Suffe akşam yemeklerinde zengin sahabilerin evlerine dağıtıldığında dahi daima Allah Resulü'nün sofrasına misafir olurdu. Resul-i Ekrem sofra ve sohbet arkadaşı Ebu Zer'den bahsederken dostum diyecek kadar ona muhabbet beslerdi. Bu muhabbetin Ebu Zer'deki karşılığıysa şu ifadelerle tezahür etmiştir. İnsanın kalbinin sevdiğine karşı bu kadar muhabbetle dolup taşmasına hayret ediyorum. Benim kalbim sadece Allah'ın ve Resulü'nün sevgisiyle doludur. Resulullah'ın vefatı öncesindeki ağır hastalığında başucundaki ender kişilerden olan Ebu Zer, dostunun son nefesine şahit oldu. Kavurucu bir yaz gününde İslam ordusu Allah Resulü önderliğinde Tebük seferi için hazırlık yapıp yola çıkmıştı. Hazırlığını tamamlayan Ebu Zer'in devesi çok yaşlı ve zayıf olduğundan bir süre sonra yolun ortasına çökmüş, bir daha da kalkmamış ve ordudan geri kalmıştı. Ebu Zer elinden geleni yapsa da bineğini harekete geçirememiş ve orduyla arasındaki mesafe gittikçe açılmıştı. Bu sırada bazı kimseler de farklı sebeplerle ordudan geri kalmışlardı. Uzun süren yolculuktan sonra İslam ordusu Tebük'e yakın bir yerde konaklamıştı. Ebu Zer hala etrafta görünmüyordu. Sahabilerin bazıları geride kalanlar için olumsuz konuşmaya başlamıştı. Ebu Zer'in de ortalıkta olmadığını söylediklerinde Peygamber Efendimiz, vefakar ve fedakar dostunun samimiyetine güvendiğinden, ''Bırakınız onu, eğer onda bir hayır varsa Allah onu size ulaştıracaktır.'' buyurmuştu. Bir süre sonra ufukta tek başına bir şahsın ordunun konakladığı yere doğru geldiği görüldü. Resul-i Ekrem heyecanla, ''Acaba o kişi Ebu Zer midir? Onun olmasını ne çok isterim.'' buyurdu. Bu söz üzerine tüm sahabe toplanıp tek başına ve yaya olarak kendilerine doğru yaklaşan şahsı merakla gözlemeye koyuldular. Adam yaklaştıkça kimliği de belli oldu. Resulullah'ı sevindiren ve rahatlatan, ''Vallahi odur, Ebu Zer'dir'' sesleri yankılanmıştı birden. Ebu Zer, yaşlı devesinin yürüyecek gücü kalmayınca bineğini uygun bir yere bırakmış, yükünü de sırtına alıp yalnız başına aç, susuz ve yaya olarak orduya katılabilmişti. Sonunda bitap halde orduya yetişebilmişti. Bu tabloya şahit olan Allah Resulü, yol yorgunu Ebu Zer için, ''Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. O tek başına yürür, tek başına yaşar, tek başına ölür ve tek başına haşrolunur.'' buyurmuştu.
yakın münasebeti dolayısıyla sık sık bilmediklerini detaylarıyla sorma fırsatı bulan ve tavsiye isteyen Ebu Zerre bir gün Peygamber Efendimiz şu ifadelerle nasihatte bulunmuştu. Okuyabildiğin kadar Kur'an oku ve Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmak senin için yeryüzünde nur, göklerde ise koruyucun ve seni unutmayan dostun olur. Çok gülmekten sakın. Zira fazla gülmek kalbi öldürür ve yüzün nurunu silip atar. Çok konuşmamaya alış. Zira az konuşmak şeytanı senden uzaklaştırır ve dininin muhafazasında sana yardımcı olur. Yoksulları sev ve onlarla oturup kalk. Nimet bakımından daima senden daha zor durumda olanları gör. Böyle yaparsan Allah'ın sana verdiği nimetleri küçümsemezsin. Yakınlarını ziyaret et. Acı da olsa daima hakkı ve doğruyu söyle. Kendini başkalarına dil uzatmaktan alıkoy. Senden sadır olan kötülükleri başkaları işlediği zaman onlara kızma. Sende bulunan bir kusuru görmeyip de o kusurla başkalarını kötülemekten ve kendin suçlu olduğun halde aynı suçtan dolayı başkalarına kızmaktan daha büyük bir kusur olamaz. Ey Ebu Zer! Tedbir gibi akıllılık, yasaklardan sakınmak gibi takva, güzel ahlak gibi de şeref yoktur. Ebu Zer ömrü boyunca bu sözleri talimat bilerek harfiyen yerine getirdi. Gösteriş ve şatafattan uzak, sade bir hayatı tercih eden Ebu Zer oldukça kanaatkardı. Hazreti Ömer, hilafeti sırasında sahabilere maaş bağladığı zaman, Bedir Savaşı'na katılmadığı halde Ebu Zer'i de Bedri kabul ederek, ona da Bedir'e katılanlar kadar maaş bağladı. Ebu Zer, maaşının çok az kısmını kendine harcar, büyük kısmını ise yoksullara dağıtırdı. Onun dünya malına zerre meyletmeyen tavrı ve zühdü sahabe arasında şöhret buldu. Resulullah'ın Ebu Zer İsa bin Meryem gibidir. İsa bin Meryem'in tevazuunu görmek isteyen Ebu Zer'e baksın. Zühdü ve ibadeti İsa bin Meryem'e en fazla benzeyen odur. Ebu Zer yeryüzünde İsa bin Meryem'in zühdüyle yürür ifadesi bu durumu teyit eder niteliktedir. Servet edinmenin doğru olmadığını düşündüğünden sadece ailesini geçindirecek kadar malın yeteceğine inanan Ebu Zer, bu kanaatini yüksek perdeden hatta sert bir üslupla dillendirdi. Bu durum pek çok kez şikayet sebebi olmuştur. Şam'da yaşadığı dönemde söz konusu şikayetlerin birine istinaden Şam valisi Muaviye, Ebu Zer'in halka bu şekilde tavsiye verip aksini yapıp yapmadığını öğrenmek istedi. Bu amaçla görevlendirdiği bir kişiyle 1000 altını bir gece vakti ona gönderdi. Ebu Zer, valinin gönderdiği parayı hiç bekletmeden yoksullara dağıttı. Vali, ertesi gün görevliye, Ebu Zer'e gidip paranın başkasına teslim edilmesi gerektiği halde yanlışlıkla kendisine verildiğini, geri alamazsa valinin cezasından kurtulamayacağını söylemesini telkin etti. Görevli valinin sözünü aktardığında Ebu Zer, "Aman evladım, getirdiğin altınlardan bir tanesi bile kalmadı. Hepsini fakir fukaraya dağıttım. Vali sana 3 gün müsaade etsin de ben gidip o meblağı tedarik edeyim, sen de mağdur olma," dedi. Durumu görevliden olduğu gibi dinleyen Muaviye, Ebu Zer'in samimiyetine ikna oldu. Ebu Zer bir ara birçok sahabinin muhtelif vazifelere atandığını görüp idarecilik görevi talep ettiğinde Peygamber Efendimiz ona idarecilik yükünün ağır olduğunu, hakkını vermenin gerektiğini, dikkat edilmediği takdirde kıyamet gününde mahcup olunacağını ifade etti ve bu konuda istediği vazifeyi ona uygun bulmadı. Bu yüzden yöneticiliğe ve idareciliğe soğuk bakan Ebu Zer, ölünceye kadar hiçbir devlet görevine talip olmadığı gibi verilen görevleri de kabul etmedi. Ömrünün son dönemlerinde münzevi bir hayatı tercih eden Ebu Zer, sahabe arasında samimiyeti ve açık sözlülüğüyle şöhret buldu. Resulullah'ın şu gök kubbenin altında ve yeryüzünde peygamberlerden sonra Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur ifadesi bu çerçevede değerlendirilmelidir. Belki de tek başına yaşayıp yine tek başına vefat etmesi bu sebeptendir.

Ebu Zer, Hazreti Osman döneminde bazı sebeplere istinaden halife tarafından Medine ile Mekke arasında yer alan Rebeze çölünde küçük ve kimsenin bulunmadığı bir köye gönderildi. Ahir ömrünü Rebeze'de ıssız bir köyde geçirirken, miladi 653, Hicri 32 yılının zilhicce ayında hastalanıp yatağa düşen Ebu Zer el-Gıfari, Allah Resulü'nün sözüne muvafık olarak yalnız bir şekilde bu dünyadan göçtü. Kendisine emri hak vaki olmadan az evvel eşi ve hizmetçisine şu vasiyette bulundu. Öldüğümde beni yıkayıp kefenleyin, sonra da şu yolun tam ortasına koyun. Buradan geçen ilk kafiliye de bu Allah Resulü'nün dostu Ebu Zer'dir. Bize onun defni için yardım ediniz deyin. Vefat ettiğinde eşi ve hizmetçisi vasiyet üzerine peygamber dostunu yıkayıp kefenlediler. Sonra da onu yolun tam ortasına koyup oradan geçecek ilk kafileyi beklemeye başladılar. Bir zaman sonra umre ziyareti gerçekleştirmek üzere Küfe istikametinden gelen ve aralarında İbni Mesud'un da bulunduğu bir kafile geçti. Kafiledekiler yolda bir cenaze görünce birden irkildiler. Üzerinde oldukları develer neredeyse cenazeyi çiğneyecekti. Ebu Zer'in hizmetçisi, naaşın Allah Resulü'nün dostu Ebu Zer olduğunu söyleyerek defin için kafileden yardım talep etti. Bunu duyup hüzünlenen İbni Mesud, Resulullah doğru söyledi. Sen yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür ve yalnız diriltilirsin diyerek ağlamaya başladı. Ebu Zer, İbni Mesud'un kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. İlmi açıdan İbni Mesud'a denk olduğu da rivayet edilen Ebu Zer, en yakınında bulunması itibarıyla ilmi bizzat kaynağından aldı ve Resul-i Ekrem'den 281 hadisi şerif nakletti. Bunlardan biri sevginin gerçek kıstasına işaret eden şu rivayettir. Amellerin en üstünü sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de Allah için sevmemektir. Ayrıca yine Ebu Zer tarafından bize aktarılan ve Müslümanca tutumu öğütleyen şu rivayet de hepimizin hedefi olmalıdır. Müslüman kardeşine güler yüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş bir kimseye yolunu göstermen sadakadır. İyi görmeyen birine yardımcı olman sadakadır. Taş, diken ve kemik gibi insanlara zarar verecek bir şeyi yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kendi kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

0: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة.
1: حضرت عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
2: Peygamberimiz Es-Saib bin Ebu Saib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Saib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Saib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. Allahümme a'udu bi'izzetike la ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyul lezî la temut. والجن والإنس يموتون.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim, onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım, derdi.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana

gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resul! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimiz

Rabbimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice

0: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: أبو زردن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gıybet nedir, bilir misiniz?" diye sordu. Ashab, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir," diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun." buyurdu.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

Biz yeniden bahara döndü. Biz oluverdi. Çünkü biz oluverdi. Çünkü değişti. Biz güzel ahlak

0: böyle yapardı, dedi.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
2: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.
3: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak: ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu.
2: Efendime söyleyeyim, aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi,

bir yoluna başı, iki cihan güneşi, sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara, mümin olan tenlere, cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan, canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara, seni sevmeyen nara, yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmü şefaat kanı, iki cihan sultanı, sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
1: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
4: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında

0: yalancı olarak tescillenir.
1: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
0: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
0: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
2: Kâb kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbn Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.

0: seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: بريدة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.